İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kafatasına kadar uzanan.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.
1: Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın sabahların efendisi.
5: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
5: Günaydın Kerem.
6: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
4: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın sabahların efendisi.
8: Sabahların efendisi. Günaydın.
9: Sabahların efendisi. Günaydın.
10: Günaydın.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem.
15: Günaydın Kerem.
16: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
17: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Sabahların Efendisi. Günaydın, günaydınlar beyler, günaydın Şanada. Nefis bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Sabahların Efendisi %100 canlı yayında ve burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji. Ve biliyorsunuz ben Lefkoşa'da yaşıyorum. Ama çok fazla İstanbul'a gidip geliyorum. Yani orada da bir evim var. Ya arkadaşlar zenginim ben ya. Cuma oldu mu keyifler bir başka değil mi? Böyle birazcık enerji var. Birazcık daha fazla mutluluk var. Bizde de aynı arkadaşlar. Vallahi billahi bizde de aynı. Ama biz her zaman yaptığımız gibi bizdeki enerjinin tamamını sizlerle paylaşmaya hazırız. Ne varsa, ne varsa size göndereceğiz. Yeter ki siz böyle keyifli olun. Yolda giderken, işe giderken birazcık yüzünüz tebessüm etsin. Birazcık daha enerjiniz yükselsin. Biz bunun için buradayız millet. Vallahi billahi. Günaydın mesajları her zaman olduğu gibi bizim için çok değerli. O yüzden Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı yazar mısınız? Ya biraz yalvarma gibi oldu ama. Ya geçen bir rüzgar çıktı biliyorsunuz değil mi? İnanılmaz bir rüzgar. Yani muhtemelen 60 kilometreyi bulan bir hızla esti. Öyle hızlıydı. Ben de evdeyim ve bir anda ev soğudu arkadaşlar. Ev soğuyunca benim dahi karım bana dedi ki... Aşkım dedi balkonun kuzey tarafına bakan panjuru kapatsana soğuğu keselim dedi. Tabii hayatım dedim. Sen işte hemen 60 kilometre hızla esen rüzgarda balkona çıkıp... uçan balkon eşyalarımızın kafama çarpması riskini alırım ben. Hem erkekler kadınlardan %15.6 daha yüksek maaş alıyor. Bu avantajımızı... Bir şekilde dezavantaja çevirmek için tek şansınız ölümcül vazifelere bizi sürmek olmalı. Çok haklısın karıcığım. Panjur. Panjurumuz elektrikli millet. Koca bir panjur. Yani balkonun bir tarafını kaplıyor tek parça olarak. Düğmesine bastım. Böyle kapanmaya başladı ve yarısına geldiğinde böyle köklerinden ayrılıp adeta bir yelken gibi sallanmaya başladı. Ya gürültüyü size anlatamam. Böyle pata pata pata pata pata nasıl vuruyor? Neyse kısa keseceğim. O rüzgarın etkisinde balkondan uçma tehlikesini göze alıp iskemleye çıktım. Panjur kutusunu söktüm ve panjuru mekanizmasından ayırıp böyle söktüm onu. Kurtulduk ama. Ve eşim bütün bunlar olurken içeride kanepede ellerini birbirine vurup böyle diz dövüp vah vah vah vah diye beni izledi. 15 dakika ya. Şimdi bir bakalım. Ciddi ölüm ve yaralanma riskine girip bir badire atlattım. Evimizi kurtardım ve şimdi yeni bir panjur yaptırmam gerekiyor. Evet, 100 bin lira maaş alan bir kadına göre bir erkek 115 bin 600 lira maaş alıyor ortalama. Ya bakın bir şey söyleyeceğim. Ben bu farkı sizin seçeceğiniz bir kadına teslim edeyim. Bir daha da evden bile çıkmam fırtınada. Evet, nakit ödeyeceğim ya. Her ay 15 bin 600 lira. Nedir bu ya? Oh. Kalmadı ama değil mi artık? Yani hala erkekler kadınlardan daha fazla maaş alıyor mu? Yani mesela evli bir çift varsa hemen soralım. Yani eş olarak hanginiz daha yüksek maaş oluyor? Kadın mı erkek mi? Yazın bize vallahi çok merak ettiğim için soruyorum. Neyse Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Güzel bir program olacak. cuma olduğundan ötürü yani anonsa başlarken söyledim, enerjimiz birazcık daha tavan ve yine anonsun en başında söylediğim gibi tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya başladık bile. Ayrılmayın, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi Safti.

0: günaydınlar Şahinada. Nefis bir cuma sabahında yine baş başayız. Yine keyifliyiz, enerjimiz tamam. İlk anonsta söylediğim gibi tüm enerjimizi de sizlerle paylaşmaya hazırız. Sizlerden günaydın mesajını bekliyoruz. Her zaman da beklemeye devam edeceğiz. Çünkü bu bir birliktelik işi arkadaşlar. Yani siz bana, ben size. Anlatabildim mi? Evet. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak günaydın yazabilirsiniz. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Buradan da ulaşıp günaydın mesajlarını yollayabilirsiniz arkadaşlar. Yani başka şeyler yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz yani. Benlik bir sıkıntı yok. Bana sabah bir şey takıldı aklıma. Ve ben bunu dinleyicilerime sormazsam çatlarım diye ben düşündüm. Şimdi Soner Sarıkabadayı eğer ultrason uzmanı olsaydı lakabı ultrasoner Sarıkabadayı olabilir miydi? Yani bana göre bu imkansız. Çünkü Soner Sarıkabadayı Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümünden mezun. Yani eğer bir yerde Soner Sarıkabadayı ultrason merkezi gibi bir şey görürseniz kapısından girmenizi şiddetle önermiyorum ben. Evet, bir şeyler dönüyor olabilir. Ya sağlık çok önemli millet ya. Hassasiyet göstermek lazım, samimi söylüyorum. Ben mesela böyle otomatik kendi kendini çeken böyle sizi gördüğü anda hani çalışan sensörlü fotoselli sifonlardan hiç hoşlaşmıyorum arkadaşlar. Ya eğer bir hastalığınız varsa nasıl anlayacaksınız? Delil kalmıyor ya. Anladın? Yani popomu kaldırdığım anda klozetten anında foş diye bir ses duyuyorum ya. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Yani neler olup bittiğiyle alakalı hiçbir bilgim yok. Yani doktorumu arayıp doktor bu normal mi? Yani turuncu doğal bir insan çıktısı mıdır? Çok mu portakal yedim? Mısır çerezine ara vermem mi gerekiyor doktor? Diyemiyorum ya, delil kalmıyor. Vallahi billahi sağlık çok önemli. O yüzden yani işi kolaylaştırmak adına bazı delilleri ortadan kaldırmayın. Onu söylemeye çalışıyorum ya. Bak İstanbul'a gittiğimizde anlatacağım. Başka bir şey de anlatacağım ama önce buradan giriş yapayım. Bir emlakçı bize ev gezdiriyor. Eve fotoselli lavabo bataryası koymuşlar. Yani artık kendi evimizde yaşayanlardan mı tiksiniyoruz? Ben karım ya karım. Aynı yatakta yatıyoruz. Öpüşüyoruz ve arada tükürüğü her yerime geliyor. Ama dokunduğu musluğa elimizi sürmeye çekiniyor muyuz biz? Anlamadım ki. Ya buradaki evimizden memnunuz ama İstanbul'daki evden çok memnun değilim arkadaşlar. Apartman dairesi. Ve müstakil eve geçme gibi bir çabamız var arkadaşlar. Bir de 10-15 milyon lira da eksik paramız var. Radyo sunucusu maaşıyla da bu parayı artık biriktirme imkanım yok herhalde. Ama olsun ya, bir ümittir yaşamak millet. Yine de ev geziyoruz. Yani şimdiki ümidimiz evi değiştirmek. Ama önceki ümidimiz yolda içinde 4 milyon lira olan kimsesiz bir çanta bulup çantayı polise teslim edip etmeme arasında yaşanan o vicdani çatışmayı beyin gücümüzle yenerek bir villa sahibi olmak. Bu. Ümidimiz bu şu anda. Ya bak geziyoruz, emlakçı çok saçma bir şey söyledi. Hani villanın fiyatı 27 milyon lira. Kulağıma eğildi, dedi ki belki dedi, fısıldıyor bu arada, belki dedi bunu söylememem lazım ama 3 ilerideki villada Feridun Düzağaç oturuyor. La oğlum. Oğlum emlakçı kardeş. İsterse DNA'sını bulup Jules Caesar'ı klonlamış olsunlar. Yani yan villada oturuyor olsun. Yani sattığın villa 27 milyon lira be. Arkadaşlar nedir bu ünlülere olan takıntı ya? Üstelik ben kendim de oldukça ünlü sayılırım değil mi? Yani ikiz villamda Seda Sayan yaşıyor diye heyecanlanmam mı gerekiyor? Bilakis bunlar zengin insanlar. Sürekli partiler falan verirler. Gürültü olur ya. Ben tercihen 92 yaşında konuşmaktan ve hareket etmekten sıkılmış dul bir kadının yanına taşınmak istiyorum ya. Evet. Vallahi billahi. Ne kadar enteresan böyle hani emlakçının müşterisini kandırmak için verdiği çabalara hayranım ya. Burada da var, burada da var. Tanıyorum bir tanesini. Süleyman. Evet, müthiş bir emlakçı. Müthiş, müthiş. Pekala. Söylediğim anda günaydın mesajınız gelmeye başladı. Süpersiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınız için minnettarım arkadaşlar. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
3: Her anında, hep yanında, aveon sigorta.
4: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin, yaza rahat girin. Niarist Bank, hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
5: Ne güzel şey.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
6: Hit müzik burada.

0: Ben Deniz Sabahların Efendisi, Enerji'de %100 canlı yayındayım. Şu anda Kıbrıs'ın tercihi olan bir program dinliyorsunuz millet. Son reytingler gelmedi Eylül ayı için ama neden bir şey değişmiş olsun ki? Yani kimsenin tavuğuna kış demedim, edepsizlik yapmadım. Her zamanki sevdiğiniz ailenizin şovmeniydim. Gerçi eşlerimizle de severek evleniyoruz ama sonra... Evlenmeden önce fark etmediğimiz bütün dikenleri batmaya başlıyor, öyle değil mi? Bera, ya millet sizi düşünüyorum. Kendimi de düşünüyorum. Kendimi daha çok düşünüyorum sizden. Hiç olgunlukla karşılamanızı bekliyorum ya. Bu problem olmamalı aramızda. En çok kendimi, sonra sizi düşünüyorum. Yani neye ihtiyacımız var diye düşündüm. Yani bu hayat pahalılığı, kaotik dünya, günlük dertlerimizin tümünden bizi uzaklaştıracak, dikkatimizi dağıtacak bir şeylere ihtiyacımız var. Mesela futbol harika. Yani isterseniz tüm vaktinizi alabilir. Yani bütün yorum programlarını izlerseniz, iyice konsantre olursanız, karınızın önümüzdeki ayın kirasıyla yeni perde aldığını bile unutturabilir. Gerçekten. Ya ne var ya? Cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum. Perdeleri kadın seçer, kadın alır. Biz erkekler kumaş alırız pencereyi kapatmak için. Perde başka bir şey. Neyse. Benim doktorum geçen sene futbolu yasakladı bana millet. Çok heyecanlanıp strese giriyormuşum ya. Tansiyonum yükseliyormuş filan. Ama olmuyor ki ya. Kankalarım biz de maç izliyoruz diye çağırıyor. Ben de yasak deyip gitmiyorum. Ya zaten sosyal bir insan değilim. Yalnızlıktan öleceğim bu defa ya. Sonra dedim ki kendime, hayatta bir tek futbol yok. Dikkatini dağıtacak başka bir şeyler bu. Ama karımı da aldatmak istemiyorum bu arada. Yani onu da eklemek istiyorum. Ya beni mutlu eden başka şeylere odaklanmaya karar verdim. Mesela çok pastırma yiyorum son zamanlarda. Ha buna nasıl karar verdim? Yani bugüne kadar pastırma yerken ağlayan hiç kimseyi görmedim ben. Nasıl? Sarımsaklı yoğurtlu üzerine bol tereyağı dökülmüş mantıyı yerken ağlayan... Yo, ben hiç görmedim. Vallahi görmedim. Sonra kurgusal senaryoların içine sokmaya başladım kendimi. Oyalamak için. Mesela bir balık olsaydı. Hayatım nasıl olurdu diye. Yani vallahi billahi saatlerce kendimi oyaladığım oldu ya. Önce hamsi oldum, sonra akıntıya karşı yüzüp evine dönmeye çalışan bir somon balığı. Köpek balığı oldum, bir kadının bacağını yedim. Hayalimde, evet. Bakın şimdi millet, bilinenin aksine birçok çalışmada köpek balıklarının insan etini hiç sevmediği ortaya çıkmış. Şimdi tabii bunu okuyunca da insan merak ediyor. Yani bu çalışmaları nasıl yapmışlar? Yani çünkü köpek balığının IQ'su 18'miş. Yani şey mi? Hadi Hasan havuza giriyorsun deyip sonra köpek balığı onu yiyince balığın yüzünü ekşitmesinden filan mı anlıyoruz? Ha? Belki Hasan'ın tadını beğenmedi. Anlatabiliyor muyum? Belki evlerinde bir haftada sular kesik Hasanları. Ha? Sen karısının bile 4 metreden fazla yaklaşmadığı bir numuneyle köpek balığı deneyi yaparsan nasıl inanayım ben sana ya? Evet millet, gerçekten köpek balığının IQ'su 18. Yani birçok hayvanın IQ'su kaç diye merak edip o listeyi okudum bu sabah. İnsan en zeki canlı, ortalama IQ'su 100 civarı. Hemen arkasından ahtapot geliyor. 73 IQ'su var ahtapotların. Ve ızgarası inanılmaz olur. İnanılmaz. Ya tamam dostum, hayvanları yemeye karşı değilim ama zekayı yemeye karşı olabilirim ben gerçekten. Yani birçok çocukluk arkadaşınızdan daha zeki olan ahtapot yiyorsanız, ben çocukluk arkadaşlarınız da yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bu kadar köpek balığının bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Bence acayip tatsız. Evet arkadaşlar, gerçekten. Ahtapottan biraz daha zeki kutup ayısı var. Ahtapottan hemen sonra geliyor. 41 IQ'suyla göz dolduruyor arkadaşlar. Ama şimdi bir yandan da insan tabii düşünüyor. Kutup ayısı bu kadar zeki ise çölde ne işi var diye. Değil mi? Değil mi?
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni. Yepyeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji, sadece hit müzik.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Feel the Aura. Edis ve Güneş

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: sabahlar efendisi ben. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji ve hepiniz hoş geldiniz. Radyosunu yeni açanlara bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haber, bütün güzel şakaları şu ana kadar yaptığım bitirdim. İyi haberse, bu olana rağmen programın kalanı hala rakiplerimden fersah fersah ileride ve daha iyi olacak. İyi ki geldiniz, iyi ki geldiniz. Dün akşam bir konuda karımla biraz tartıştık. Beni oldukça kendini beğenmiş buluyor. Ay bıktım dedi ya şu kimseyi beğenmeme huyundan, şu halinden. En akıllısı sensin, en yetenekli sensin, en zeki sensin. Bu ne ya? Gören de bir şey zannedecek. Kimsin oğlum sen? Aptal espriler yazabiliyorsun diye üstün ırk mı ilan ettin kendini filan diye böyle. Yo büyütmeyin ya, çok büyütecek bir şey yok. Ya birçok evlilikte çok daha kötü şeyler oluyor. Evet, yani bunu sıradan bir günmüş gibi düşünün ya. Bak dedim hayatım, canım benim. Sen bireysel olarak aptallara ve yetersizliğe karşı tahammülü bir insan olabilirsin. Benim salağa direncim yok. Düşük yani. Bu yüzden en ufak bir aptallıkta, yetersizlikte soğuyorum insanlardan ya. Ha dedi, sanki sen hiç yetersizliğin veya yaptığın aptallıklar yok değil mi? Ne sanıyorsun kendini? Şakacı dedi. Ben ömrümde ilk defa bu kadar sinirli biçimde şakacı diyen birini duydum gerçekten. Şey gibi, simitçi, dansozcu falan gibi. Şakacı dedi bana ya. Ya var birkaç tane kafa dengi arkadaşım. Ya söylediklerimi ilk seferde anlayan. Ya onlar dışında kimseyle görüşmüyorum. Ya bazen mecbur kalıyorum. Ya bir partiye gidiyorsun. Önüne gelene çağırmış ev sahibi. Herhalde parti kalabalık ve güzel görülsün diye. Ya ne kadar saçma ya. Oysa ki sadece biz kafası çalışanlar gelmiş olsak partiye. Ne bileyim. Belki füzyon enerjisini filan. Neyse yapamayacağız da. Bir tanesi sahi dedi sabahlan efendisi. Sence hot dog, hot dog bir sandviç mi yoksa ekmeğin içine tıkılmış bir sosis mi? Kafası çalışmayan kişi. Şaka da yapamıyor güzel. Ve kafasının çalışmadığına delil arıyorsanız. Yani böyle insanlar şakayı yapar ve kendi şakasına bağırarak güler arkasında. Bak buna dikkat edin ha gerçekten. Ya bakmayın söylediğime. Karım ne istiyorsa söyleyebilir bana. Çok seviyorum onu ya. Ya yine evlensem emin olun onunla evlenirdim ya. Çünkü bir noktadan sonra artık yeni bir servet yapamam ve kaybettiğim malları geri almanın tek yolu yine onunla evlenmek olduğu için. Evet düşünsenize, bir ev, bir otomobil ve 1 milyon lira veriyorsunuz. Bir sene sonra yine evleniyorsunuz. Aynı kadına ya, hepsi geri geliyor. Yani 1 milyon durmaz da. Ya gerçi bir yıl sonra evlendikten sonra otomobilin yıllık bakımı gelmiş, direkt size kilitliyor falan. Ama ses etmeyin ha. Küçük bir tazminattan başka bir şey değil bu. O yüzden sakın ses etmeyin. Evet yani boşanıp bir sene sonra yeniden evlensem. Düşündüm yani razı olur muydum böyle beş parasız, sefil bir yıllık özgürlüğe diye. Evet ya. Yani bir sene sonra servetime ve hayatımın aşkına geri döneceğim. Yani garantisi ise bir sene boyunca beni yaşatacak birkaç zengin güzel kadınla tanışırım, çözerim ya. Bende o iş millet ya, bende.
1: Çok affedersin ama yani şakacı. Zengin güzel kadın seni ne yapsın sabahların efendisi?
0: Ya bak kalbimi kırıyorsunuz ha. Ben çok tatlı bir sevgiliyim. Yani biriyle beraber olurken tek kriter para mı ya? Mesela ben de çok küçük sürprizler yaparım. Yani mesela Paris'te akşam yemeği falan gibi şeyler yapamam. Ama ne bileyim bütçem dahilinde tarzında mesela küçük bir takım sürprizler olabilir.
1: Peki sabahların efendisi, ya karım bu bir sene içinde başka birine aşık olup evlenirse?
0: İşte o zaman
1: malın mülkün de gider, hayatın aşkı da gider sabahların efendisi.
0: İşte arkadaşlar bu sebepten dolayı ben karıma en küçük bir hata bile yapmıyorum. Yapmıyorum. Evet kadınlar, ideal kocayı da belirlemiş olduk. Özellikle sadakat konusunda takıntınız varsa, küçük de olsa bir servet yapmış ama artık para kazanamayan bir erkek bulursanız sonsuza kadar mutlu olabilirsiniz. Yanınızda hapşırmaz bile. Yani horlayacağına kendi ağzına çorap tıkar öyle yatar ya. Vallahi siz merak etmeyin. Çok mesut olacaksınız, samimi söylüyorum. Pekala. İlk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte tekrar birlikte olacağız. Ve bildiğiniz üzere yeni saatte deşifre bölümü başlayacak. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Enerjinin Instagram sayfasında hikayede günün sorusu sizleri bekliyor. Ve karşılığında yorumları almamız lazım. Ve yorumlar içerisinde en güzellerine de sürpriz hediyelerimiz olacak. Ayrılmayın. Az sonra buradayız.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Wow.
1: Ya.
0: Ece ne hale geldin sen?
1: Ha? Far paletime kafa attım.
0: Vallahi billahi bambaşka bir insan olmuşsun ha.
1: Yani artık böyleyim dedim ben.
0: Şeyden dolayı mı bugün güzellik uzmanı gelecek?
1: Tabii.
0: Ben senden daha iyi biliyorum bu işi.
1: Hayır. Tipimize çeki düzen verin dedim.
0: Şu uzunları kapatır mısın biraz?
1: Aşk olsun. Beni biliyorsun, seviyorum.
0: Ama renk cümbüşü harika ha. Samimi söylüyorum, kıyafetine de uydurmuşsun farını.
1: İşte evet.
0: Bak uzman gelince ona da soralım nasıl olmuş diye.
1: Ya iyi değildir şimdi. Yani evet. Serpil Hanım şunu savunuyor bence hani doğal güzellik amaç o.
0: Amaç
1: yani
0: o.
1: Makyajsız güzellik.
0: Ha, o yüzden beni sektörü, beğenmez diyorsun.
1: Makyaj sektörü başka konuya göre. Ben hani misafir geliyor, renkli olayım, güzel gözükelim.
0: Keşke her gün misafir gelse o zaman.
1: Ya sen iste yeter ki.
0: Merhaba millet, deşifre bölümü başladı. Yine günün sorusunu sorduk sosyal medyada, Enerji'nin Instagram sayfasında hikayede soruyu paylaştık. Güzel de bir soru aslında. Neydi sorumuz?
1: Ben de bakayım. Kendinizle
0: evet.
1: Aranız nasıl? Kendinizi nasıl anlatırsınız? Nasıl tanımlarsınız?
0: Evet, güzel soru aslında. Yani sizi tanımak istiyoruz. Sizden de bunu istiyoruz. Yani kendinizi bize nasıl tanıtırsınız? Hem bize hem bu güzel adaya nasıl tanıtırsınız kendinizi? Birkaç cümleyle bize kendinizi tanıtın millet. Dedik. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Söylediğimiz gibi hikayede paylaştık. Butona tıklayarak oraya cevaplayabilirsiniz. Ya da WhatsApp'ı da kullanabilirsiniz. 0533 888 1010 bizim WhatsApp numaramız. Süper de hediyeler var değil mi?
1: Hediyelere gelelim.
0: Hadi bakalım.
1: Concord Tower Otel'den, Vento evet. Del Mare'den, Fornasetti'den, The Capital Greek Steakhouse'dan. Böyle üç yemek.
0: Efsane. Çok güzel bir ortamda, inanılmaz bir ambiyansta ve inanılmaz lezzette 3 kişiye yemek ısmarlayacağız.
1: Tabii ki.
0: Tamam, Concord Tower Hotel arkadaşlar. Başka neler var?
1: Bir şey daha diyeceksin sen.
0: Hayır.
1: Cyprus Express'ten 500 liramız var.
0: Ama söz vermiştin bugün 600 yapacaktın onu.
1: Bugün miydi? Cyprus Express'ten 600 liralık hediye çekimimiz var. Bak patron çıldırdı. Yani çok özür diliyorum Cyprus Express yetkililerinden.
0: 600 liralık hediye çeki Cyprus Express'ten. Başka neler var?
1: Nilçe Beauty Center'dan.
0: Evet, bugün de konuğumuz bakımı olacak.
1: Tabii
0: Nilçe
1: ki.
0: Beauty Center'dan güzellik bakımı hediye ediyoruz.
1: Ve iki hediyemiz daha var. Söyleyeyim mi?
0: Bir tanesi Sweet
1: Halls'tan
0: evet.
1: 12'li donut.
0: Mini ben donut.
1: Mini demiyorum çünkü mini boyutunda değil yani.
0: Mini o değil diyorsun.
1: O değil yani mini hiç de.
0: Evet.
1: Yani normal donut ne kadar ki minisi o kadar.
0: Adamlar,
1: bir gün gideceğim bakacağım.
0: Vay, güzel ama değil mi, çok lezzetli.
1: Ay çok lezzetli.
0: Gerçekten
1: ay,
0: süper. Yani
1: fenaydı.
0: Kuzey Kıbrıs'ta yiyebileceğiniz en iyi donutu Sweet Halls'tan alırsınız. Bak net söylüyorum.
1: Çok keyif verdi yani tadına bakarken.
0: Yani bize hediye veriyor diye yalan söylemiyorum.
1: Gerçekten biz yani
0: çok
1: kötüyse
0: lezzetli,
1: kötü yani söyleriz
0: lezzetli.
1: Yani ama
0: evet.
1: Sweet Halls bir başka yani.
0: Evet,
1: ayrı yani. Bir de hediye çekimiz var ama onu şöyle de kullanabiliyorsunuz. Kohi Cafe'den.
0: Ha evet.
1: Evet, Girne'de bulunan Kohi Cafe'den 500 liralık hediye çeki veriyorlar.
0: Tamam.
1: İster gidin kahve içerek kullanın. İsterseniz de aynen
0: evet.
1: Paketli olarak kahve satın alın.
0: Ben
1: Türk
0: evde
1: kahvesi.
0: İçeceğim, evde kullanacağım diyorsanız
1: aynen.
0: Da gidip oraya o fiyat değerinde çekirdek kahveyi alabilirsiniz.
1: Evet.
0: Hediye olarak.
1: Hani konuma nerede bu kafe, neleri var diye Instagram hesaplarından da bakabilirler. Biz de zaten kazanana iletiyoruz
0: evet.
1: Tüm detayları.
0: Süper. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu güzel hediyelere sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sorduğumuz soruya birkaç tane yorum bırakmak. Kendinizi bize anlatmak, kendinizi bize tanıtmak. Bunu yaparsanız emin olun ki bu hediyelerden biri sizin olacak. Bu arada WhatsApp'a mesaj gelmişti. Ben onu okumadım. Günaydın mesajı. Kim bakalım? Hayırlı cumalar, Çatalköy'den Yılşen arkadaşımız bize günaydın demiş. Çok mersi bu güzel dilekler için. Sana da kocaman bir günaydın olsun.
1: Günaydın.
0: Bakalım. Bir sesli mesajımız var Ekrem'den. Onu da birazdan yayına alalım. Bakalım Ekrem ne diyor. Sen de var mı? Gelmeye başladı mı yorumlar?
1: Tabii ki. Tabii ki. Çok yorumlar var.
0: Hemen girelim mi yoksa bir ara verelim? Sonrasında yorumlara böyle bir başlayalım, pir başlayalım.
1: Öyle başlayalım.
0: Pekala. Kısa bir müzik arası vereceğiz millet. Ardından tekrar burada olacağız. Deşifre devam ediyor. Sürpriz hediyelerimiz var. Bir tanesine sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Instagram enerji931 sayfasına gidip hikayedeki soruya yanıt vermek. Oradan da yanıt verebilirsiniz. 0533-888-1010 WhatsApp hattını da kullanabilirsiniz millet.
2: Unutulmayanlar enerjide.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

0: Ne yaptın ne ettin bilmiyorum ama efektler çalışmıyor. Yok çalışıyor, şaka yaptım.
1: Ay bir an şey
0: şaka
1: oldum.
0: Yaptım, şaka yaptım. Deşifre devam ediyor millet, keyifler yerinde. Sorduğumuz soruya cevaplar da geliyor değil mi Ece?
1: Tabii ki.
0: Süper. Sorumuz neydi? Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha hatırlatalım soruyu. Kendinizi bize nasıl tanıtırsınız millet? Kendiniz hakkında böyle bir iki cümle istiyoruz. Sizleri birazcık tanımak istiyoruz. Nasıl bize kendinizi anlatırsınız? Yani ben şu yapıda bir insanım, ben böyle bir insanım, ben ne bileyim hiç yerimde duramam, çok enerjiyim. Aklınızda ne varsa kendinizle alakalı bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Yani bak ben telefonla uğraşmam bitsin diye doldurmaya çalışıyorum anonsu. Bak hala bende değil ya.
1: Bir dakika, yorumları anlamaya çalışıyordum.
0: Süper ya. Vallahi billahi.
1: Gerçekten.
0: Şimdi sen yorumları anlamaya çalışırken ben burada kendimi yırtıyordum. Hani dağarcığım da bitmek üzere, bakıyorum gözlerine. Hiç bende değilsin.
1: Ya sen götürürsün diye ben çok odaktaydım.
0: Eyvallah,
1: şu an.
0: Eyvallah eyvallah. Yorumlara bakalım mı, geldiyse yavaştan.
1: Tabii.
0: Teker teker kimler kendini nasıl bize anlatacak merak ediyoruz. Ve söz sende, hadi bakalım.
1: Soruyu sormuşum.
0: Biz dertlerimizi bile konuştuk sen telefona bakarken.
1: Ha tamam. İrfan Karaoğlu demiş ki günaydın.
0: Evet, günaydın.
1: Uzun bir süre geçip sular durulduktan sonra intikam almayı sever.
0: Wow. Şey gibi bu. Yani intikama anında cevap vermeyeceksin. Biraz bekleyeceksin, bekleyeceksin, bekleyeceksin.
1: Soğuk yenen. Aynen.
0: Ha neydi o? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Evet.
1: Ceren Boycu'dan bir mesaj gelmiş. Ben ikizler burcuyum. Kendimle aram çok iyi.
0: Tamam.
1: Zaten sürekli farklı kişiyle muhatap oluyorum. Yani demiş ki çoklu yani? Kişilik bu. İkizler burcu öyle ya. Her gün başka biri oluyor bence.
0: Ben bu burçlara çok şey yapamıyorum. İçine giremiyorum ya. Pek anladığım bir şey değil. Aslında bir gün de böyle burçtan anlayan böyle astroloji uzmanını falan davet etmek lazım.
1: Evet. 3 saat böyle yayınını doldursak o kadar çok konuşmamız gereken konular var ki.
0: Yani şeyle... Burçlarla alakalı.
1: Tabii ki. Ya başımıza artık...
0: Senin biraz var sanki ilgin.
1: Ben çok severim ve inanırım da yani.
0: Tamam. Benim burcumla alakalı ne söylersin? Terazi benim burcum. Ne söylersin? Ne dersin yani? Ya terazi şimdi... burcunun en belirgin özelliği ne? Ne? Yani güzel bir şey olursa ya.
1: Terazi. Yani,
0: evet. Çok dengelidir.
1: Falan. Tam ağzımdan aldım. Terazi.
0: Evet.
1: Şöyle... kendisine çok bakar. Yani çok böyle estetiktir. Hmm. Hani kendi
0: aynı ben.
1: Ya ortamdaki böyle en zarif, en böyle güzel, en şık terazidir her zaman.
0: Süper vallahi.
1: Ve çok flörtözdür.
0: Hadi canım, yok öyle bir şey.
1: Yok, flörtözdür dedim yani böyle bir aurası vardır yani böyle. Hadi. Hani
0: insanları çeker diyorsun. Ha,
1: bir de
0: evet.
1: Hep her tanıdığım terazi böyle sempatiktir yani.
0: Hmm. Hmm. Vay, çok beğendim ben yorumlarını.
1: Tabii
0: vallahi
1: insanın,
0: billahi.
1: Bak şuna
0: özellikle
1: da inanıyorum.
0: Özellikle flörtöz.
1: Senden bilmiyorum canım, tanıdığım kaç kişi vardı.
0: Evet. Özellikle dedin.
1: Ya insanın bakış açısı, yaşadığı ortam, büyüdüğü durumlar, karakteri falan o ayrı hani... Tabii ki de herkesin karakteri farklı ama biraz etkiliyor. Daha çok yorum var. Ben
0: tamam,
1: devam edeyim?
0: Evet, devam etsen. Buraya da geliyor. WhatsApp'a da yorumlar gelmeye
1: tahmin
0: devam
1: ettim.
0: Ediyor. Hediyeler çok güzel ama arkadaşlar, bir an önce biliyorsunuz bir saatimiz var. O bir saatin sonunda yani 9'a doğru hediyeleri dağıtacağız. O yüzden çabuk olmanız lazım. Hatta 9'dan sonra da bir konuğumuz var.
1: Evet. Balak Kabakçı demiş ki kendimle aramı bile ChatGPT'ye sordum. Aramızda 3. biri var artık demiş. Ya gerçekten tanıyamıyoruz kendimizi.
0: Gerçekten. Soruyor musun sen de kendini ChatGPT'ye ya da herhangi
1: evet.
0: bir yapay zekaya?
1: Arada böyle prompt denilen şeyler var. Onu yazıyorsun ve hani bana kendimi anlat diyorsun. İşte örneğin bilmemle ilmine göre beni
0: peki
1: anlat.
0: Peki sen ön bilgi veriyor musun bununla alakalı ChatGPT'ye ya da herhangi bir yapay zekaya ki seninle alakalı bilgileri ya da senin nasıl bir insan olduğunu sana geri anlatıyor?
1: Bilgi vermiyorum. Genelde kendimi
0: atıyor,
1: şimdi
0: diyorsun.
1: Anlatıyorum ya, bir şeyler soruyorum. Bazen doğum tarihini veriyorsun sorduğun şeylerde, bazen.
0: Oha.
1: Tabii yani mesela ben fal baktırıyorum. Burcumu yorumlattırıyorum.
0: Süper. Gidiyor musun falcıya?
1: Yok ya, ben sevmem Türk kahvesi falan.
0: İnternet üzerinden.
1: Yani laf olsun hani böyle güzel şeyler duyayım diye bazen tamam. baktırıyorum. Hani yoksa ben astrolojiye baktırırım yani. Bak o fal değil zaten bu arada. Anladım. O bir bilim dünyası bana göre.
0: Süper.
1: Hani baktırdığım şeyler genelde daha oraya yöneliktir yani. Fala baktırmıyorum.
0: Kısmetim falan diyorsun.
1: Yani bu öngörüme baktırırım
0: kimler
1: yani.
0: Kimler var? Kimler
1: yok? Yani.
0: Süper. Başka yorumlara devam edelim.
1: Şimdi Beste 3 yorum yapmış ama ben onu anlamadığım için demin telefona daldım. Günaydın Beste. İstanbul'dan katılıyorum.
0: Beste bir yorum yaptığı zaman senin beynin yanıyor. Niye? Bak yine daldı gitti.
1: Kendimi anlatasım yok ama soruyu görünce...
0: Evet, bir iki kelam edeyim
1: bir
0: demiş.
1: Bir ins teyzesi geldi aklıma. Bana çok şerefsizlik yapıldı ama ben yapmadım diyor üstüne basa basa.
0: Kim diyor bunu?
1: İşte onu anlamadım. İzlemediyseniz lütfen YouTube'a yazın bunu ve izleyin mimikleri falan EFSO.
0: Ha bir şey mi? YouTube kanalında
1: bir... Instagram teyzesi geldi aklıma. Tamam şimdi anladım.
0: Instagram teyzesi.
1: Evet herhalde tamam. Böyle bir makara
0: yazalım,
1: var.
0: Biz yazalım bakalım.
1: Bilmiyoruz. Evet.
0: Yazalım bakalım.
1: Şimdi bakacağız. Asena Aybacı da demiş ki Aslan Burcu'yum geri kalan sadece detay desem demiş. Yani
0: bir dakika.
1: Karakterini artık burçlarıyla tanıtıyor.
0: Ben de şey diyorum o zaman terazi burcuyum gerisi fasafiso. Ha?
1: Ya aslan da ön planda olmayı çok seven bir burcu. Ben mi astroloji?
0: Sen aslan burcu musun?
1: Hayır canım keşke olsam.
0: Neden? Ne var ki aslan burcunun nasıl bir...
1: Aslan burcunun özgüveni.
0: Aslan gibi
1: aynen özgüveni o ön planda olma isteği. Ben...
0: Beste attı linki bize. İzleyeceğiz birazdan Beste evet. Merak etme.
1: Ben Safoz Balık Burcu.
0: Bir tane mesaj geldi. Onu okuyacağım. Sevgili Kemal Aktolun demiş ki günaydın iyi yayınlar. Benim hiçbir sosyal medyam yok. Buradan ulaşmak istedim. Süpersin. Uygunsa buradan katılabilirim ben de. Uygun mu?
1: Uygun.
0: Tamam. <için. gülüyor> Onayı verdik Kemal'cim.
1: Bu arada.
0: Evet.
1: Hayriye Taşoğlu yazmış her sabah sağ olsun bizlerle. Günaydınlar tamam. demiş.
0: Günaydınlar. Hayriye dedin değil mi?
1: Evet.
0: Süper.
1: Evde ücretsiz çalışan köle İzaura.
0: Evet köle İzaura. Sen hatırlamazsın o dönemleri. Çok eski bir dizidir o.
1: Pardon.
0: Tabii.
1: Köle İzaura diğer taraftan bir oğlak olarak tam bir işkolik. Yalnız insanlar bak kendisini burçlarla anlıyor. Ne kadar böyle heyecanlandım.
0: Evet.
1: Demek inanıyor gerçekten herkes.
0: Birçok insan burca inanıyor.
1: Evet. Yansıtıyorsun çünkü karakterini ister istemez.
0: Yani dediğim gibi ben çok burçlarla bağlantım yok. Yani hiç ilgilenmedim desem inanır mısın bu zamana kadar?
1: İnanırım çünkü...
0: Neden
1: inanırım? Çünkü bir erkek olarak...
0: Ben de o
1: olarak...
0: şeyi göremedim be.
1: Yok aynen.
0: Vibe'ı alamadın mı?
1: O vibe'ı alamadım.
0: Alamadım demek. Tamam
1: aşko,
0: başka yorum var mı sende?
1: Güno. Vibe.
0: Mük. Evet bunlar yeni. Şimdi bak Fatma demiş ki soruya cevabım kendimi bir ana kuşuna benzetirim. Her sıkıntıdan ayağa kalkıyorum. Anka kuşu evet. Tamam. Aynı zamanda anne olduğu için ana kuşu da olabilir.
1: O da olur tabii.
0: Anka kuşuna benzetirim. Her sıkıntıdan ayağa kalkıyorum. Sanki küllerimden yeniden doğuyorum demiş Fatma Ermez. Süper. Böyle hayata bağlı olmak önemli bir şey.
1: Evet. Bir semboldür anka kuşu.
0: Tabii
1: çok
0: canım her sıkıntıyı
1: yani.
0: Kafaya takarsak bu hayatta yaşayamayız samimi evet. söylüyorum.
1: İşte sen bir şeyleri takmadığın için burçları da çok böyle aman işte teraziyiz.
0: Aynen öyle.
1: O mondasın işte.
0: Gerçekten. Belki de yani benim zamanım mı çalıyor acaba? Çok anlamsız geldiği için öyle mi düşünüyorum acaba?
1: Olabilir.
0: Tamam bir burçları bu astroloji yorumlayan bir arkadaşlar varsa bir gün davet edelim.
1: Lütfen.
0: Eğer şu anda dinleyen bizi varsa
1: lütfen.
0: Da keyifle kabul ederiz.
1: Lütfen. 2027 ne olacak hani?
0: Süper. Bak Beste ne demiş terazinin dur önce okumam lazım bir dakika. Bak terazinin en öne çıkan özelliği bak beni anlatmış yemin ederim ya.
1: Bak nasıl da inandı hemen. Ya işte böyle oluyor insan.
0: Bir anda ilgi doldu bana. Haksızlığa karşı aşırı duyarlıdır. Evet vallahi öyleyim. Hem kendi hayatlarında hem de çevrelerinde her zaman hakkaniyetli ve adil bir yol izlemeye çalışırlar. Beste.
1: Ya.
0: Seviyorum seni.
1: O da bir terazi desem.
0: İşte gördün mü?
1: Ya.
0: Yani biz birbirimizi anlıyoruz. Sen ne yapıyorsun ama?
1: Ben.
0: Ya yazdığı yorumu çözmek için.
1: Ben
0: bana atmış
1: üstünde.
0: Olsaydı o mesajı ben çoktan yemiş yalamış
1: ben
0: yutmuş
1: balık
0: çıkartmıştım.
1: Ben balık alık abi.
0: Sen balık.
1: Alık yani direkt balık
0: sen
1: alık.
0: Sen balık burcu musun?
1: Memnun oldum tanıştığınız. Evet. Maalesef diyorum ve...
0: Var mı başka yorum?
1: Var. Melis Özgür Soy demiş ki, takıntılı bir manyak olarak kendine hayatın hep en zorunu yaşatan kişiyim.
0: Vay. Aa,
1: vallahi.
0: Takıntılı bir
1: manyak olarak
0: manyak
1: demiş
0: olarak.
1: Kendisine. Demeyin
0: takıntı,
1: öyle.
0: Demeyin de takıl. Çok kötü bir şey ya. Bir şeyi kafaya takmak, onunla yaşamak gerçekten çok zor bir şey ya.
1: Evet.
0: Yani kendine zarar verdiğin gibi bir süre sonra etrafındakilere zarar veriyorsun bu takıntın yüzünden.
1: Maalesef.
0: Yani bunu bırakman lazım. Sevgili Mehmet Edis günaydın demiş bu arada sana da bana da.
1: Günaydın.
0: O kadar.
1: Sağ olsun, günaydın. Burada Melis Özgür Soy takıntılıyım diyen hanımefendinin Instagram'ını kurcaladım. Affınız sunarak. 8 Ekim doğum günü.
0: 8 Ekim.
1: O da bir terazi.
0: Aa.
1: İşte bu da olay ne biliyor musun? Yükselenler diğer evler.
0: Hmm.
1: Düşünce ev yani.
0: Diğer evren dedin değil mi?
1: Evler.
0: Ha, evler ha. Bayılıyorum senin gülüşüne.
1: Ya evet. Küstüm.
0: Tamam pekala. Günaydınlar efendi ve şeker. Artık yazmaktan sıkıldı, kısa kısa yolluyor.
1: Ama kim, öyle olmaz.
0: Kim?
1: Ben uzun uzun bekliyorum. Değil günaydın.
0: İyi yayınlar demiş.
1: Eser Usta.
0: Yengeç diyor. Ne varsa yengeçte var. Biz burca döndük yalnız ha. Duygusal, şefkatli, affedici, anlayışlı, karizmatik, egzotik.
1: Su grubu abi, candır ya.
0: Bana yanlış yapamayana, yapmayana ben de yapmam. Sevdik mi de tam severiz
1: evet.
0: Demiş.
1: Yengeç burcu harbi manyak seviyor yani. Öyle böyle değil.
0: Bir de demiş ki ve bir bakışa tav olur aldanırım demiş.
1: İşte, evet.
0: Aldanırım. Güzel ama sorumuzun cevabı bu değil.
1: Soruyu bir de hatırlatalım
0: bekliyoruz.
1: Bence.
0: Evet, evet. Kendinizi bize tanımlamanızı istiyoruz. Aslında bu burçlarda da birazcık kendilerini anlatıyorlar aslında ama
1: evet.
0: Yani bizim istediğimiz daha çok hani ben böyle bir insanım.
1: Şimdi kendini anlat dediğinde insan böyle işte yaşı, ruh hali, karakteri, burcunu falan verir herhalde ondan.
0: Bak bak bak, mesaja bak, kimden geldi bakalım. Sevgili Mehmet Demir demiş ki. Günaydın, eşini seven eşine aşık. Eşim de eşim. Vay ya, bir tane şimdi yeni dizi başladı, neydi? Tuzlu kahve.
1: Tuzlu kahve.
0: Tuzlu kahve. Orada bir replik var ya.
1: Oluşum da oluşum.
0: Oluşum da oluşum diye cama çıkıp öpücükler falan yolluyor. Çok çok keyifli bir dizi.
1: Çok,
0: son zamanlarda
1: çok.
0: İzlediğim en güzel dizilerden
1: özlemişiz
0: bir tanesi.
1: Gerçekten.
0: Biraz bana şeyi andırıyor. Avrupa yakası vardı ya.
1: Tabii.
0: O vari birazcık ilerliyor. Çok da keyifli. Özellikle neydi ya kadının ismi? Sanatçının
1: çok kısa oyuncu
0: kızı.
1: Var. Eda Ece mi?
0: Hayır hayır.
1: Sanatçının kızı?
0: Ya söyleyeceğim. Birileri bana yardımcı olsun
1: Firdevs.
0: Bu konuda. Hayır hayır hayır. Ben bir tane yorumu okuyayım. O sırada cevaplar gelir muhakkak. Ya nasıl unuttum
1: Bin
0: ya?
1: Nurkaya.
0: Çok da severim.
1: Şey en sarışın.
0: Müzisyen. Bakalım bakalım. Bin Nurkaya'ymış evet.
1: Bin Nurkaya aynı.
0: Evet. Ya çok
1: müthiş.
0: Çok iyi replikleri var ya.
1: Müthiş.
0: Kocasına yazdığı bir şarkı vardı. Dinledin mi onu?
1: Hangisiydi?
0: Aa, dinlemen lazım. YouTube'a yaz. Kocasına yazdığı bir şarkı var. Bak bayılırsın. Yarılıyorum. Yani saatlerce izledim ben onu.
1: Gerçekten hemen.
0: Müthiş. Sevgili bakalım ismini biliyordum ama kısaltması MK Akyar. Mustafa herhalde. Mustafa'ydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Mustafa Kemal Akyar evet, bizim sıkı dinleyicilerimiz.
0: Demiş ki kendini biraz anlatmış. Çözüm odaklı, çevreye ve hayvanlara karşı aşırı hassas bir insanım. Başkalarının problemlerini ve sıkıntılarını çözmeye hevesliyim. Tanıyayım tanımayayım fark etmez. Mutlaka günün sonunda dostlarımı harekete geçirecek o problemleri çözen bir insanım. Kendimi en iyi bir şekilde bu şekilde tanımlarım fakat çoğu zaman da bu iyiliklerimin karşılığını alamam demiş. Ama olsun be.
1: Olsun
0: iyilik
1: be.
0: İyidir. Ya doğru söylüyorsun. Ne demişler? İyilik yap, denize at.
1: Evet, elbet evet. Karşılığı bir yerlerden çıkıyordur. Belki farkında
0: evet,
1: değilsiniz.
0: Evet. Bir de şey var. Seversen sevilirsin. Öyle bir şey
1: bir
0: var.
1: Bir de iyiliğe sormuşlar nereye gidiyorsun diye.
0: Ya çok iyiymiş.
1: Sahibime
0: sahibi.
1: Gidiyorum demiş.
0: Güzel güzel.
1: Melis Özgür Soy demiş ki az önce takıntılıyım diyen kendisine. 4 Ekim dengesiz terazi kadının dibiyim, kocama kolaylık diliyorum.
0: Ya deme öyle dengesiz mengesiz.
1: Burç günü yapmalısınız demiş. Bence biz bir burç günü
0: yapalım.
1: Sorular da astrolog falan da olur.
0: Çaylar, kurabiyeler falan.
1: Of.
0: Ha?
1: Aynen. 12 burçtan kişi topluyorsun aslında buraya var ya.
0: Evet, sen kendini anlat. Şimdi sıra sende diye böyle.
1: Bir şey değil mi? Burada aynı düşünemedim.
0: Aa, süper süper.
1: Halil Bey demiş ki, ben son yorumumu yapıyorum, sonra tamam, sana veriyorum mikrofonu.
0: Yok, bende var zaten. Biz zengin bir radyoyuz.
1: İyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Yardımseverim.
0: Çok güzel.
1: Sinirlenince de bomba.
0: Kim?
1: Halil Korkunal. Hemen Halil Korkunal. Stoklayalım profilini.
0: Stokla.
1: Kendisi bu arada Kohi kafeden hediye veren dinleyicimiz. Evet.
0: Süper.
1: Evet.
0: Şey yapalım, hediye verdiğimiz dinleyiciye söyleyeyim, sinirlendirmesinler adamı.
1: Gelmeyin insan.
0: Gelmesinler.
1: Berfin Satar da demiş ki bir yanım mantıklı, bir yanım hayat kısa diyor.
0: Ne? Ne?
1: Berfin Satar, pardon. Bir yanım mantıklı bir insan.
0: He.
1: Bir yanım da hayat kısa aman diyor.
0: Ha, çok güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel. Bende de var bir yorum, sevgili Ayşe Beylem demiş ki günaydın, ben kendimi anlatmakla bitiremem. Aslan Burcu tanımını benden almış desem yeridir. Aslan gibi, aslan gibi. Sevgili Eser Usta demiş ki valla şöyle diyeyim, 20 Temmuz 1975'te Antakya merkezde doğdum. İşimi severim, sakin sessiz, kendi halimde sessiz sakin yerleri severim, doğayı, gürültüyü sevmem, normal yurdum insanı demiş. Bu kadar. Süper. Sakin. Ben de seviyorum ya, bu yaşla alakalı birazcık ya. Ben şimdi eskiden böyle o parti senin bu parti benim çıstak çıstak çıstak böyle eğlenirdim ama şimdi mesela çok sakin yerleri tercih ediyorum.
1: Zamanla yani görüş değişiyor.
0: Sohbet ettiğimde yani tamam müzik olsun ama sohbet ettiğim kişiyi duyabileyim. Yani derdim o. Zaten o biliyorsun biraz... doğayı da çok seviyorum. Karavan
1: evet,
0: hayatım var biliyorsun.
1: O konuda
0: sen
1: evet,
0: hiç düşündün mü karavan hayatı ya da senin ilgini çekiyor mu?
1: Yani denemek isterim ama öncesinde denemem gereken daha çok şey olduğu için ben de kendimi hani daha böyle 5-10 sene sonra görüyorum oralarda.
0: Sonra diyorsun
1: evet,
0: karavan
1: yani
0: hayatı.
1: Sıralamam da var.
0: Bak gerçekten karavan hayatı inanılmaz. Eminim. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzel bir hayat. Buradan da Karavan Kıbrıs'a teşekkür ederim. Çünkü bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Eğer siz de bir karavan almak istiyorsanız Karavan Kıbrıs arkadaşlar, Instagram sayfasına girin bakın, efsaneler. Sadece karavan satmakla kalmıyorlar, sattıkları karavanın sonuna kadar da arkasında duruyorlar. Bak bu çok
1: bu önemli.
0: Hizmet evet, sonrası hizmet, efsane.
1: Evet.
0: Evet, anacığın geldi.
1: Heh, anneciğim günaydın, hoş geldin.
0: Bakalım doğru mu söylüyor, şimdi kendinden bahsetmiş. Sen cevap ver, doğru mu değil mi? Huysuzum.
1: Evet.
0: Takıntılıyım.
1: Evet.
0: Kavgacıyım.
1: Evet ama tabii hakkını savunduğu için kavgacıyım.
0: Ama kendimi çok seviyorum. Çünkü tüm kavgalarım kendimle, ne yaptımsa da iyi yapmışım. Çok güzel yaşadım, çok şükür demiş.
1: Oh mis.
0: Ne güzel ya.
1: Evet.
0: Ben bayılıyorum yani böyle ileri yaştaki insanların çok güzel yaşadım dediği zaman. Vallahi inanılmaz keyifleniyorum. Ben de çok güzel yaşadım.
1: Çok güzel.
0: Daha da çok yaşamak isterim ama işte limitler var maalesef. Geldik 53 yaşına. Evet, neyse, içim genç en azından.
1: Evet.
0: Yuttun mu?
1: Yuttum. Bir tamam, su içirmedin.
0: Herkes anladı zaten yuttuğunu, merak etme. Aa, pekala.
1: Mokamı spotu, hani su içerek
0: şöyle,
1: hatırlatıyorum.
0: Bakalım bende
1: ben
0: başka yorum var mı?
1: Bir yorum var, paylaşabilir
0: tamam,
1: miyim?
0: Tabii ki, lütfen. İzin alıyor
1: bir nefes aldım.
0: Çok güzelmiş. Gerçekten müthiş bir yorum.
1: Esin Hanım demiş ki günaydın sabahların efendisi
0: günaydın,
1: Gülü. Sağ olsun,
0: vay,
1: günaydın.
0: Bak bana bugüne kadar ilk iltifat galiba, öyle tahmin ediyorum. Ha, Gülü sana mı dedi?
1: Sabahların efendisi ve Gülü.
0: Aman.
1: Bırak da sana Gül demesinler ya. Yani.
0: Desinler ya, biri bir iltifat etsin bana Allah aşkına.
1: Tamam çiçeğim.
0: Canım benim, başımla beraber.
1: Başımla. Kendimle aramla o kadar barışık bir ilişkimiz var ki demiş.
0: Tamam.
1: İkimiz bir araya gelsek dedikodu çıkaracak başka kimseyi bulamayıp kahve fallarında kendimizi çekiştiririz demiş. Bu arada hediye için yazmıyorum. Sorularınız ilgimi çektiği
0: yok,
1: için
0: yok,
1: katılıyorum.
0: Yok, hediye için yazmadığına canı yürekten
1: evet,
0: inanıyoruz biz.
1: Hem espiritüel halleriniz tam benlik demiş. İyi yayınlar
0: canım
1: demiş.
0: Sağ olsun,
1: teşekkür
0: ya,
1: ediyoruz.
0: Mersi. Mersi.
1: Ki biz Esin Hanım'a çok güzel hediyeler de vermişiz.
0: Vermiş miyiz?
1: O yüzden vicdanım rahat.
0: Benim de rahat gerçekten.
1: Sağ olsun.
0: Güzel de
1: yorumları
0: yorum
1: çok güzel çünkü süper, gerçekten.
0: Serpil Hanım mesaj yazdı. Kime diyoruz acaba?
1: Ne yazmış?
0: Dur bakayım. Günaydın yazmış.
1: Günaydın. Geliyor
0: muhteşem
1: musunuz?
0: Bir trafik var ama geliyorum demiş. Aslanlar gibi geliyor.
1: Oley.
0: Gece seni baştan biraz... yaratacakmış. Öyle diyor bak korkuyorum.
1: Mesajda. Hani vallahi Serpil,
0: bugün Ece inanılmaz bir makyaj yapmış. Ya ben ofise geldiğinde kimsiniz dedim ya, ilk tanıyamadım, buyurun kime bakmıştınız diye.
1: Bir dakika, sadece far var şimdi insanlar. Bak fondöten yok, bak. Evet. Fondöten yok, kapatıcı yok, işte o tarz şeyler yok.
0: Bak far. Bak derken elini sürdün değil mi sen? Evet. Süper. Sadece far.
1: Far, rimel.
0: Canım bir far bir insana bu kadar mı yakışır ya?
1: Ay teşekkür ederim. Ay, utandım.
0: Vallahi
1: ben.
0: Vallahi billahi. Samimi söyleyeyim. İki tane far var değil mi orada? İki renk.
1: Turuncu ve mavi.
0: Evet, turuncu mavi. Üzerinde de turuncu bir gömlek.
1: Ve pantolonum da lacivert.
0: Sen bu işi biliyorsun bak.
1: Hissettim.
0: Yemin ederim.
1: Tam.
0: Yani. Süpersin, süper. Birazdan uzmanımız burada olacak. Evet. Serpil Hanım. Evet. Güzellikle alakalı var mı soru, hazırladın mı ya?
1: Kahveyi demledik bu arada.
0: Evet. Serpil Hanım, eliniz boş gelmiyorsunuz inşallah.
1: Dün bir torba fotoğrafları gönderdi gece.
0: Süper, hazırlamış.
1: Hazırlamış. Çakal. Yani çok mahcubum aslında.
0: Hayır hiç mahcup değilim ben ya.
1: Yani ama...
0: Ben geçesin bileyim, tabii ne olacak canım
1: ya. Dilimizdeydi, yok öyle böyle.
0: Her şeyi bak samimi söylüyorum, her şeyi senin için istiyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yani
0: o kadar ihtiyacın...
1: Şimdiden başlamak
0: şaka yana,
1: lazım.
0: Şaka bir yana.
1: Yorumlara devam ediyoruz.
0: Demiş ki Eser Usta, radyonun görüntüsü olsaydı yaptığınız yerin, en azından makyaja biz de yorum yapardık diye.
1: Ay foto atarım hemen.
0: Tükürüğü boğazınıma kaçtı senin. Evet, süper. Atarız ya Eser Hanım. Eser Hanım dedim ya. Eser Hanım.
1: Çok ayıp. Eser Usta görüyorsun ya. Eser Usta, ben de uğraşa.
0: Atarız fotoğrafı. Zaten sen bir hikaye paylaştın kediyle Instagram'da.
1: Paylaşamadım.
0: Paylaşamadım.
1: Patron kedinin içeride olduğunu bilmiyor. Ve şu an bütün kapıs biliyor. Bir story çekecektim içeride, çok tatlı
0: sonra,
1: bir.
0: Sonra düşündün ki anam patron görürse.
1: Kızıyor biraz, evet, şey oluyor. Yani.
0: Tamam, başka yorum var mı yoksa bir var, müzik
1: var.
0: Dinleyelim
1: böyle
0: mi? Tamam,
1: kısa hadi. Yorumlar var, hemen paylaşayım hemen. Sonra bir müzik arası verelim.
0: Hadi bakalım.
1: Halil Korkunal demiş ki tekrardan.
0: Evet, ne demiş?
1: Hani sinirlenince bombayım falan. Ne zaman patlayacağım belli değil, ben de eşimi çocuklarımı seviyorum. Memo demiş. Birine iyilik yapınca mutlu oluyorum. Çevreye de çok duyarlıyım ayrıca demiş.
0: Süper demiş.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Güzel, böyle insanların olmasını seviyorum ya.
1: Berfin Şatar'da son bir kez daha yorum yapmış.
0: Ne
1: İki
0: demiş?
1: Tane yorumu vardı.
0: Ne demiş?
1: Bazen aynı evde yaşayan iki inatçı insan gibi anlaşamıyoruz. Bir yanım
0: ya
1: mantıklı, bir yanım
0: normal.
1: Hayat kısa diyor.
0: Bu çok normal. Eşiyle anlaşamıyor herhalde.
1: Ay, kendisiyle. İşte
0: inanamıyorum ya.
1: Acaba hangi burç? İkizler falan herhalde.
0: Herhalde, büyük ihtimalle.
1: Osman Yetkin, görmemek için aynaya bakmıyorum. O kadar iyi yani demiş. Evet, bazen oluyor.
0: Çok güzel anlatmış kendini. Vallahi süper. Evet. Osman da değil mi? Yorum yapan Osman mı demiş?
1: Osman, evet.
0: Osman, evet, süper.
1: Harika.
0: Bir yorum daha var mı?
1: Esin Hanım sana iltifat etmiş. Öyle gidelim.
0: Canım benim ya. Dinliyorum. Bak her şeyi kapatıyorum şu an. Tüm sessizliğimle, tüm benliğimle seni dinliyorum Esin.
1: İltifat istemişti demiş Sabahların Efendisi
0: ya,
1: için.
0: Böyle başlamayaydı neydi ama.
1: Güneş gibi doğan
0: Allah
1: sabahın
0: Allah.
1: En karizmatik sesi.
0: Canımsın ya, canımsın vallahi billahi, süpersin.
1: Biz çıkalım yani. Esin Hanım teşekkür ederiz.
0: Cumali, günaydın Cumali demiş. Günaydın Sabahların Efendisi ve Sabahların Prensesi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben sakin, olaylara karşı düşündükten sonra kararları veren, bak bu çok güzel bir şey ya. Bu çok önemli bir şey ya. Yani anında böyle tepki vermeyip önce bir sentezleyip düşünüp yaşadığı olaya ona göre tepki vermek bence çok güzel bir davranış şekli. Sonra düşündükten sonra kararları veren, bazı verdiğim paralardan dolayı da kendimle çok kavga eden bir yönüm var demiş. Evet.
1: Evet, bence de.
0: Anlamadığını o kadar anlıyorum ki. Keşke şu yayını canlı yapabilseydik de. Keşke. Senin şu balık bakışların yok mu? Gerçekten.
1: Teneffüse çıkabilir miyiz hocam?
0: Çıkabiliriz.
1: Ece ağlıyor da.
0: Pekala millet, kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Deşifre devam edecek, bizde kalın.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar... Birazdan... Birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Grand Opera Otel'de. Semih Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.

1. Sadece hit müzik. Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

Enerji. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Günaydın, günaydın Anıl Bey'le, günaydın Şana'da, günaydın Ece, günaydın dinleyiciler. Nefis bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Haftanın son iş günü olduğu için Ece makyaj yapmış.
1: Cuma neşesi. Sor planın ne?
0: Sende var mı böyle cuma enerjisi? Hani hafta sonu
1: olmaz
0: geldiğinde.
1: Olmaz mı? Bomba gibiyiz.
0: Ama sen hafta sonları daha yoğun çalışıyorsun gibi. Yani o mekandan o mekana koşturuyorsun.
1: Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş.
0: Ama yine de o cumanın evet. Hafta sonunun tatilin enerjisi sende de var.
1: Evet.
0: Yani şeyin farın renginden.
1: Belli değil mi? Belli, o yaşam belli. Enerjisi gelmiş.
0: Yani hafta mavi sonu... kırmızı cumartesi pazar. Ben böyle algıladım, bilmiyorum.
1: Doğru. Hafta sonu çalışmayı da daha çok seviyorum. Çünkü insanlar o enerjiyle geldiği için çaldığım
0: evet.
1: mekanlara.
0: Evet evet.
1: O da daha keyifli yapıyor benim.
0: Burada diyorsun aradığımı bulamıyorum. Enerji sıfır.
1: Aşkım.
0: Patronla aran nasıl?
1: Hangisi? Bir sürü patronum var benim.
0: Aa, kaç tane saysana patronlarını.
1: Bir, iki.
0: Öyle değil, isimleriyle. Bir, iki diyor yani.
1: Yani şimdi bir baş tacımız Tolga Ferhat Çelebi, Tolay Çelebi.
0: Evet.
1: Bayram sözü doğru. Bundan saygılar.
0: Evet.
1: Evren Kerem.
0: Evren
1: yani
0: Kerem.
1: Yani beni baştan yaratan adam diyebiliriz.
0: Süper süper.
1: Zaten bütün ada biliyor kendisini.
0: Tamam,
1: yani çok
0: başka.
1: Güzel dokundu yani.
0: Hı hı.
1: Ömür Erçika.
0: Ömür Erçika.
1: Yağmur
0: evet.
1: Erçika.
0: Süper, muhteşem ikili.
1: Daha da yok yani, bir de başka yok.
0: O neydi ya?
1: Sen diyecektin de.
0: Hani şöyle sen diyecekmiş bir değildi ama.
1: Bir de annem var.
0: Tedirgin olmadım değil. Aa, anne, anne en büyük patron.
1: Aynen.
0: En büyük patron.
1: Kral.
0: Evde zorluyor mu seni?
1: Yok.
0: Vallahi.
1: Vallahi hiç yani, var ya.
0: Peki bir şey soracağım. Bu yeni gençlerde böyle mesela işten çıkıyorsun, bütün işlerini hallediyorsun, eve gidiyorsun. Annenle babanla sohbet ediyor musun?
1: Çok az edebiliyorum. Çok
0: neden?
1: Az zaman geçiyor. Eve gidiyorum, dün gittim 12.30. Böyle bir 10 dakika konuştuk.
0: Tamam.
1: Bir de iş
0: yani
1: çıkışı
0: sen
1: eve
0: 10
1: gittim.
0: Dakika dayanabildim. Bence annen olsa bir saat daha seninle sohbet ederdi.
1: Evet, evet. Ben gerekli bilgileri veriyorum. Bak hani böyle böyle böyle oldu. Hadi ben yattım. Bak diyorum şu yazdı bana, şöyle bir şey oldu. Bunlar yaşandı.
0: Hı-hı.
1: Sonra hadi iyi geceler.
0: Bu kadar diyorsun.
1: Yani babamla
0: ondan
1: da
0: sonra...
1: iş çıkışı eve gidiyorum.
0: Evet.
1: Merhaba baba. Merhaba. Baba ben biraz uyuyayım be. Hani bütün
0: ya canım, babalar hani çok fazla sohbet etmez. Ben de kendimden biliyorum. Oğlanla çok fazla sohbet etmiyoruz. Biraz muzurlaşıyoruz, ediyoruz 3-4-5 dakika. Zaten sonra kendi kaçıyor, zaten gidiyor.
1: İşte.
0: Yani. Ya ama annesiyle daha fazla sohbet ediyor mesela.
1: Çünkü
0: kızları falan anlatıyor ya.
1: İşte.
0: Ya. Ya. Çok yakışıklı
1: daha
0: bir oğlan var ama değil mi?
1: Efendim?
0: Çok yakışıklı bir oğlan.
1: Çok.
0: Çok.
1: Çok maşallah gerçekten.
0: Verelim mi Instagram hesabını?
1: Ya ama şimdi dinleyenlerimiz de böyle genç kızlar
0: var canım, çok var hem de.
1: O zaman
0: verelim.
1: Verelim.
0: Pekala, soru gündemini koruyor. Yok canım, vermeyeceğiz, merak etme.
1: Ben de bekledim.
0: Hayır. Oyar beni, yemin ederim. Şimdi günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz Ece. Hediyeleri verme vakti de yavaş yavaş geliyor. Radyosunu yeni açanlar varsa ve güzel hediyelerimizden birini almak isteyenler varsa soruyu Instagram'da Enerji'de 93.1 Enerji hikayede paylaştık Instagram'da.
1: Paylaştık.
0: Oraya da bir buton bıraktık. Tıklayıp cevapları verebilirsiniz arkadaşlar. Ya da WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Bir de hediyeleri sen sayarsan.
1: Concord Tower Otel'den 3 restoranından 3 hediyemiz var.
0: Süper.
1: Hemen sayalım. Vento del Mare bir balık restoranı.
0: Tamam.
1: Bir kişiye tek kişilik kullanacak olacak. Yemek hakkı.
0: Tamam, bir kişilik.
1: Bir kişi, tek kişi. The Capital Grill Steakhouse'dan et restoranı.
0: Süper.
1: Ve Fornasetti'den işte daha böyle ıvır zıvır
0: benim
1: dünya mutfağı.
0: Benim favorim.
1: Benim de favorim bu arada.
0: Fornasetti efsane. Yani ben dinleyicilerin yerinde olsam bana Fornasetti'den yemek ver derdim. Öyle güzel bir yer.
1: Ben
0: öyle.
1: De.
0: Kesinlikle. Başka ne hediyeler var?
1: Serpus Express'ten 600 lira. Yürü be.
0: Dinleyiciler Ece olmasaydı eğer 500 liralık hediye verecektik ama Ece olaya el attı.
1: Abi böyle bir şey yok.
0: Ve 600 liraya çıkardı.
1: Ya. Ya.
0: Ya ya, müthişsin Ece. Vallahi Allah razı olsun
1: ne
0: senden,
1: demek
0: yemin
1: işte,
0: ederim.
1: Cuma gününün huyu suyu hizmetine. Rabbim.
0: Çok iyi. Başka ne hediyeler var?
1: Nilce Beach Center'dan, ki kendisi birazdan burada.
0: Emin miyiz ya, gelmedi daha. Dur geleceğim. Başka bir radyoya gitmiş olmaz. Olabilir ha, olabilir.
1: Yok, adres yok, gelir, verelim açıkçası.
0: Trafik yoğun olduğunu biliyoruz. Birazdan burada olacak, evet. Serpil. Güzellik hakkında sormak istediğiniz bir şeyler varsa 3. saatimizde sevgili Serpil Çağlayan Payas, öyle bir şeydi galiba. Neydi kadın ismi ya?
1: Serpil Hanım.
0: Serpil Hanım. Serpil Hanım birazdan burada olacak. Sormak istediğiniz sorular varsa da arkadaşlar yine WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Güzellik hakkında yapılan yanlışlar, yapılan doğrular, bunların hepsini konuşacağız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ne yapılması gerekiyor? Hani her şeyi konuşacağız.
0: Evet, konuşacağız çünkü uzman birini davet ettik arkadaşlar. Evet. Konusunda uzman, eğitimini almış ve bu alanda da hizmet vermeye devam ediyor. Az sonra burada olacak. Serpil, evet, Hanım'ın hediyesini bir kez daha tekrar et.
1: Nature Beauty Center'dan bir bakım hediyemiz var.
0: Evet. Kendisi burada olsaydı kendisi bizzat verirdi.
1: Evet.
0: Değil mi? Daha güzel olurdu.
1: Seçerdi falan.
0: Seçerdi falan.
1: Keyifli
0: falan
1: olurdu.
0: Tamam. Diğer hediye.
1: Sweet Holes'ten. Holes. Sweet Holes'ten 12'li mini donut. Mini diyorum artık.
0: Evet.
1: Mini donut veriyoruz. Çok böyle of.
0: Birinden çeşitli. Ve Lefkoşa'da şubeleri var, evet, onu da söyleyelim. Yani neredeyseniz hiç fark etmez. Hangi bölgede olursanız olun Sweet Holes'tan gönül rahatlığıyla hediye verebiliriz. Yani uzaktaydı gidemem falan diye bir şey yok.
1: Yok, evet.
0: Sweet Holes 12'li mini donut, değil mi?
1: Evet.
0: Hediyemiz bu.
1: Bir de,
0: evet,
1: Kohi Coffee'den, evet, girmede bulunuyor. 500 liralık hediye çeki, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz,
0: evet,
1: onu da.
0: İsterseniz gidip orada kahvenizi içebilirsiniz o güzel ortamda. Ya da dilerseniz ben evde denemek istiyorum. O zaman da karşılığında çekilmiş kahve ya da çekirdek,
1: evet,
0: kahve.
1: Türk kahvesi artık varmış. Kendi markaları varmış
0: aslında
1: bu arada.
0: Orada,
1: denemek lazım.
0: Orada ne varsa onu alabilirler, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Tamam. Yani seçenek sizin dinleyiciler. Koi kafeden hediye kazanırsanız 500 liralık hediye çekimiz var. Onu da inşallah Ece haftaya 600'e çıkartır biz.
1: Şey, Halil Bey.
0: Ne demiş?
1: Yok yani, ha, duyuyorsanız lütfen.
0: Cumaları 600 lira yapmanızı söylüyor Ece Hanım.
1: O da, evet, şey, başımızı yazarsın sadaka.
0: Cuma gününün huyu suyu hürmetine inşallah duymuştur sesimizi. Pekala. Varmıyorum, dur ben de bakayım da.
1: Evet, ben sayıyorum yorumları.
0: Say bakalım. Sayıyorum derken bayağı var galiba.
1: Berfin Şatar demiş ki hani bu kendisiyle çatışan iki insanmış gibi yaşayan evde. Oğlak burcuyum demiş.
0: Tamam.
1: Burcunu sormuştuk çünkü.
0: Tamam.
1: İçimiz rahatladı şu an.
0: Süper. Niye içimiz rahatladı? Oğlak burcu mu rahatlattı seni?
1: Yok yani, ikizler demiştik.
0: Ha, oğlak
1: yanıldık
0: burcuymuş.
1: Yani oğlak,
0: anladım,
1: burcuymuş.
0: Tamam, süper.
1: Durmuş Bozoğlu demiş ki bu aralar çok kötü kendimle aram demiş.
0: Aa, neden acaba?
1: Neden ya, ne oldu falan.
0: Anlatırsa dinleriz keyifle.
1: Evet. Tarık İleri. Ya böyle yorgun, keyifsiz kalkmıştım. Tamam. Keyfimi, neşemi yerine getirdiniz,
0: bak, bak,
1: seviliyorsunuz.
0: Bak, bak.
1: Ay bir dakika.
0: Yürü be Tarık.
1: Ay ay ay. Çok teşekkür ederiz.
0: Sen bu adama hediye vermez misin şimdi?
1: Biz bu adama bir tane hediye vermişiz biz şimdi.
0: Bir tane hediye vermişiz.
1: Ha. Ama yine veririz yani.
0: Sıkıntı yok tabii canım, hediye bol. Bizde hediyeden çok ne var ya? Samimi söyleyeyim. Serpil Hanım yazdı bu arada. Şehrimizin trafiği maalesef demiş. Sıkıştım kaldım.
1: Maalesef.
0: Umarım yetişirsin Serpil.
1: Kahve hazır Serpil Hanım.
0: Evet, evet. Yani son 10 dakika falan. Öyle inşallah bir gecikme olmaz. Öyle olursa
1: bence
0: zaten
1: geldi.
0: Hediyeleri gelmiş. Hediyeleri alır kaçardık. Süper, tamam, Serpil Hanım da geldi, içimiz rahatladı vallahi bili.
1: Son bir yorum okuyorum.
0: Hani
1: sebebini sormuştuk Durmuş Bey'den. Baskül yüzünden moralim bozuk demiş. Yani olur öyle ya, herkesin bir dönemi.
0: Baskül yüzünden kilo problemimiz var galiba.
1: Yani
0: pazartesi günleri diyetisyenimiz var bir tane, biliyorsun.
1: Aa,
0: Erdal geliyor.
1: Erdal, evet.
0: Aa, en azından pazartesi günü yazarsa belki yardımcı da oluruz ya.
1: Evet.
0: Başka var mı yorum?
1: Bende kalmadı. Bence
0: o zaman,
1: hediyelere geçelim.
0: O zaman hediyeleri verelim artık. Serpil Hanım da geldi.
1: Evet. Ben hızlı gidiyorum, bak hızlı gidiyorum.
0: Yürü, yürü, yürü.
1: Artık vicdan kalmadı bende.
0: Tamam.
1: Balakabakçı, kendimle aramı bile çiftçiye sordum diyen hanımefendi en başında.
0: Ne
1: ben
0: verdik?
1: Fornasetti'den hediye
0: verdik,
1: vermek
0: verdik,
1: istiyorum.
0: Gitti.
1: Bak direkt,
0: süper,
1: hiç aklıma ne geliyorsa çat çat.
0: Süper, harika.
1: Ceren soyadına bakıyorum. Ceren Boyacı.
0: Ne demiş?
1: İkizler burcuyum demişti. Kendimle aram çok iyi çünkü zaten sürekli farklı kişiyle muhatap oluyorum.
0: Verdik
1: demişti.
0: Hediyeyi ona da.
1: Vente do El Mare. Bak tamam. Çok hızlı gidiyorum. Ha, hiç görüyoruz. Düşünmüyoruz.
0: Görüyoruz. Vente do El Mare. Evet. Ya yaz da burada... bunları sonra kime verdi diye uğraşacağız.
1: Bir dakika, evet. Sen de WhatsApp'ıma mı baksan acaba böyle
0: bakıyorum.
1: Bir...
0: Bakıyorum.
1: Şimdi oradakileri de unutmayalım.
0: Bakıyorum. WhatsApp'ta var mı?
1: Ya Osman Bey böyle görmemek için kendimi aynaya bakmıyorum demişti. Biraz böyle üzüldüm.
0: Aa.
1: Acaba böyle tatlı mı hediye etsek?
0: Sweet Toast'tan 12'li donut verelim.
1: Evet ya.
0: NLC yerine gelsin, süper. Verdik gitti. Onu evet. Da yaz not alayım ben. Onun dışında burada mesela kim var söyleyeyim ben sana. Ayşe Beylem. Hı. Ayşe Beylem'e de verelim çünkü demiş ki ben kendimi anlatmakla bitiremem. Aa,
1: güzel bir yorum
0: Aslan
1: yapmıştı.
0: Aslan Burcu tanımı, evet. Tanımını benden almış diye yorum yapmıştı. Ayşe Beylem'e ne verelim?
1: Nilçe mi verelim, The Capital mi verelim?
0: Serpil Hanım arkanda duruyor herhalde, bir sor.
1: Serpil Hanım.
0: verdik tamam. Hadi, Ayşe tamam. Beylem'e de Nilçe Beauty Center'dan bir güzellik bakımı ısmarladık. Ve ne kaldı? Kaç tane hediye
1: Serpil
0: kaldı?
1: Serpil Hanım daha park ediyor bu arada hani.
0: Park edemiyor anladığımız kadarıyla.
1: Evet, ne kaldı? The Capital
0: Grill.
1: Steakhouse kaldı. Grill'li Steakhouse.
0: Tamam.
1: Grill'li olan.
0: Grill'li olan, evet. Ne veriyoruz
1: orada? Serpil Hanım'dan 600 liramız var. Ya, bir de Kohi'den kahvemiz. Evet, yani hediye çekimiz var.
0: 3 kişiye daha vermen lazım. Tabii. Hızlıca.
1: Çok hızlı. Hemen. Bir saniye.
0: Hani hemen diyor.
1: Berfin Şatar'a verelim.
0: Verelim.
1: Kendisi hani bizi dinledi, bayağı yorumlar yaptı.
0: Evet.
1: The Capital'den yemek ısmarlayalım.
0: Verdik, ısmarladık. The Capital Grill Steakhouse'dan Concord Tower Otel'de muhteşem ambiyansta. Afiyetler olsun. Yemek ısmarladığımız herkes yerken hikayesini çekip bizi de etiketlesin lütfen.
1: Evet.
0: Ricamız budur. Başka?
1: WhatsApp hattımızda kaldı mı?
0: Kalmadı.
1: Ha, o zaman...
0: Öyle, nasıl kaldı bir çıkışta? WhatsApp hattımızda kaldı mı?
1: Bir şey diyeceğim, bir mikrofonu kapatıyorum.
0: Bir dakika, bir saniye. Evet.
1: Alt yüzü neyse.
0: Sen niye o çakallığı yapıyorsun?
1: Bak bir yerde vicdan giriyor devreye, anladın
0: verelim
1: mı?
0: Verelim hadi verelim.
1: Ama
0: verelim.
1: Kullanmazsa da yani ne bileyim.
0: Canım kullanır yani, neden kullanmasın, bir şekilde kullanır. Ne çakalsın sen ya.
1: Ya şimdi iyilik yap, denize atamadım yani, atamıyorum.
0: Tamam, verdik Halil Bey. Değil mi? Halil Bey miydi?
1: İfşa olduk.
0: İfşa oldun, benlik bir durum yok. Rezil seni.
1: Çok yani özür diliyorum.
0: Halil Bey'e Cypress Express'ten 500 alık hediye çeki verdik. Ne kaldı geriye?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam bitti.
0: Bitti mi? Hediyeleri verdik mi?
1: Verdik. Şunu söylemek istiyorum yayını kapatmadan. Önümüzdeki hafta.
0: Evet.
1: Eser Usta'dan bir hediye var.
0: Doğru.
1: Yaşlar Garaj. Pastacıyla. Yaşlar Garaj.
0: Yaşlar Garaj.
1: Bir dinleyicimize gidecek.
0: Tamam. Sesli söylesene, niye el kolu şarkı yapıyorsun?
1: Ama sen de hiç sır tutamıyorsun. Ya Kahraman Bey istemişti, hatırlarsan. Tamam, çok da güzel bir yorum yapmıştın.
0: Böyle parmağını uzatıyor. Kahraman Bey.
1: Bir de her ay bir kişiye şeker sigortadan ferdi kaza sigortamız
0: onu da
1: var.
0: Vereceğiz. Ya. Önümüzdeki hafta bunu verelim.
1: Veriyoruz.
0: Ayda bir kere veriyoruz çünkü bunu.
1: Ayda bir.
0: Süper. Başka kaldı mı? Yeni hediye eklenecek var mı bir şeyler?
1: Yok, aynıları
0: yok.
1: Devam.
0: Tamam. O zaman deşifre bölümünü kapatıyorum ben.
1: Kapatıyoruz.
0: Bir haftayı yedik bitirdik.
1: Ay çok iyiydi bu hafta.
0: Vallahi,
1: çok güldük. Sayenizde arkadaşlar gerçekten.
0: Süperdi. Tamam, o zaman deşifre bölümünü kapatıyoruz. Birazdan sevgili Serpil Hanım, Nilçe Beauty Center. Evet, muhteşem bir güzellik uzmanı. Uzman arkadaşlar, bu önemli. Alacağımız bilgiler var, soracağımız sorular var. Sizin de varsa sormak istediğiniz sorular 0533-888-1010 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Hadi el sallamayı bırak, son cümleni söyle.
1: Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Hoşçakalın.
2: Enerji 93.1 sadece hit müzik.
3: Avize dünyası sabahlı.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet, günaydın Arşayna. Daha 3. saatin startını verdik ve söz verdiğimiz gibi 3. saatte çok değerli bir konuğumuz var.
3: Günaydınlar.
0: Günaydınlar. Serpil.
3: Evet, çocuklarımı Nilçe büyüttüğüm programdayım bugün. Aa, herkese günaydınlar diliyorum. Hoş geldin.
0: Sen bana yaşlı mı dedin şimdi?
3: Yok, estağfurullah.
0: Kaç yaşında çocuklar?
3: Biri 13, diğeri 6.
0: Vay be. 6 yaşındaki halen dinliyor ama değil mi?
3: Evet tabii.
0: Süper, süper, dinlemeye devam etsin.
3: Büyük de mecburi dinliyor, aynı yolda gitmek zorunda olduğu için.
0: Mecburi demeseydin.
3: Yani istemese de dinlemek zorunda anlamında.
0: Çünkü sen dinliyorsun.
3: Evet, kesinlikle.
0: Süper, en sevdiğim. Pekala, Nilçe Beauty Center. Güzellik uzmanımız,

0: Karına girmeye gittiğimde İstanbul'a bir karar verdim. Dedim tamam. ki ben bir microblading kaş eğitimi de alayım. Bu arada bunu da elden çıkarayım. Çünkü eskiden beri hep merakım vardı. Hep ilgim vardı. Sınava girmeye gittiğimde kaş eğitimini de ayarlayıp orada sınav sonrası 3 günlük yüz yüze bir eğitim. Daha sonrasında 6 ayda online eğitim. Daha sonrasında yüz yüze sınavla İlk bu alandaki sertifikamı, diplomamı aldım.
1: Profesyonel olarak hizmet vermeye evet. başladım. Süper.
0: Ama o sırada tabii ki halen çalıştığım için bunu sadece işte yakınlarıma, sevdiklerime, aileye, akrabaya, işe, dostlar şeklinde evet yaptık. Daha sonrasında tabii merak arttı. Böyle bir 2 yıl, 3 yıl bunu yaptıktan sonra kullandığım işte ürünlerin kalitesini gördükten sonra, cilt üzerindeki etkilerini gördükten sonra, bozulmaması, özellikle renk değiştirmemesi vesaire araştırdım. Bunların başka bu akademinin ne gibi eğitimleri var, ne olabilir, ne yapabilirim gibi. Daha sonrasında benim kendi alanımda cerrahi olduğu için, ameliyathane hemşireliği olduğu için, daha önce de plastik cerrahi geçmişim var, deneyim hemşire olarak. Ne yapabilirime baktım. İşte ameliyatsız, işte botoksuz, dolgusuz cilt gençleştirme.
1: Çok enteresan.
0: Evet, bunu araştırdım.
1: Bak, oradan kafa işareti yapmayıcı.
0: Sonra bir isim buldum. Daha tamam. sonra araştırmaya devam ettim. İşte Türkiye'ye bu işi getiren kim? Bunu araştırdım. Onu buldum. Direkt giderek ondan eğitim aldım.
1: Süper.
0: Burada da eğitim aldıktan sonra ilk önce eve geldim. Eşimi sedyeye yatırdım. Tabii ki.
1: Yazık.
0: Öyle canım demeyin lütfen.
1: Daha çok acı çekti mi bari?
0: Yok, sadece sıkıldı. Çok yatamıyor. Bitmedi mi? Neyse evet. Tabii 10 gün sonra etkiyi erkek arkadaşları fark edince. Vay. İkincisini ne zaman yapıyoruz diye sonra ben de asla dedim, bu kadar yeterli.
1: Süper. Yapmadın mı sonra ikinciyi?
0: Hayır, yapmadık. Yani. Denedik, baktık oluyormuş, gerçekten etkiliymiş.
1: Sen de mi aynı kafadasın?
0: Hangi mesela? Yani. Hangi kafada?
1: Çok yakışıklı olmasın.
0: Yok, hayır, biraz sabretseydi, biraz o da direnseydi belki ikinciyi hak edebilirdi. Ama dedim ki çok fazla yakışıklı olmasına, gençleşmesine gerek yok. Daha sonrasında görümcemin kızını bir akne lekeleri vesaireler için bir deneme yaptık.
1: Akrabaları baktık. Elden geçirdik.
0: Evet, ona da oldu. Sonra dedim ki babama, baba senin de göz kapaklarına bir dokunalım. Bakalım gerçekten bundaki etki de bu mu? Evet, babamda da etkiyi gördükten sonra
1: sıradan geçirmiş.
0: Evet, dedik ki tamam, bu iş olur. Ondan sonra işte çevreye yapmaya başladım. Daha sonrasında yine merak alanlarımdan bir tanesiydi makyaj artisti olmak. Yine iyi bir isim bularak Türkiye'ye gidip
1: makyaj artisti böyle mi adlandırılıyor?
0: Evet,
1: bu
0: böyle
1: işin
0: geçiyor.
1: Uzmanlık
0: evet.
1: ismi bu.
0: Evet.
1: Peki Ece'nin makyajı için ne diyorsun?
2: 10 numara 5 yıldız.
3: Yok, çok teşekkür ederim. Ben tamamen öyle
1: gayet bir şey güzel. Bak,
3: hiçbir teknik
1: benle,
3: olmadan.
1: Sen benle program yaparken hiç bu kadar kibar değilsin yalnız.
0: Yok, biz dinliyoruz, gayet de kibar bir hanımefendi.
3: Çok teşekkür ederim. Evet. Bütün
1: güzel olmuş ama değil mi parlak?
0: Ben teşekkür ama ederim. Ece'nin tarzı bu. Evet. Yani ben de onun profilini stalkladım.
1: Ama nasıl? Kıyafet uyumu nasıl?
0: Kesinlikle. Evet, yani müthiş. Buna bu olurdu.
1: Müthiş.
3: Teşekkür
1: müthiş.
3: Ederim. Çok sağ olun. Allah'ın
0: daha sonra makyaj adam. Eğitimini de aldıktan sonra evet. dedim ki bu kadar eğitim, en azından bir güzellik uzmanlığı eğitimini de alayım. Elimde dursun. İstifa etmeye karar verirsem, yer açmayı düşünürsem hazır olsun.
1: Bunlar hangi yıl içerisinde oluyor?
0: Bunlar 2018-2023'te istifa edip direkt evet. salonumu açtım.
1: Kendi yerini açtım.
0: Evet, kendi yerimi Nilce açtım. Beauty Center. Nilce Beauty Bar. Evet, Center Beauty Bar.
1: Nerede onu da söyle.
0: Mausa, Çanakkale bölgesi.
1: Çanakkale bölgesinde. Süper. Sonra ne oldu?
0: Sonra.
1: Heyecan var mıydı ilk iş yerini açtığında?
0: Tabii
1: ya da bir,
0: ki.
1: Şüphe var mıydı ya?
0: Ya bu şüphe işi? Şöyle. Ben yaptığım işe güveniyorum.
1: Çok
0: yani
1: güzel bir şey.
0: Bilmediğim hiçbir girişimi asla hiç kimseye yapmam veya de, denemediğim hiçbir ürünü kullanmadığım.
1: Geçmişinde çok yakın bağlantılı olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, yani sağlıkçı olduğum şey. İçin daha korkulu yaklaşıyoruz. Yani hani her şey olabilir. Evet. Hani önce bir küçük deneme belki ya da bir işlemi yapacaksak önce minimal düzeyde bir yapıp cildi tanıma. Ondan sonra gereken işlemin detayına girme gibi
1: bence
0: oluyor genellikle.
1: Çok güzel bir düşünce.
0: Ve ürün konusunda da aynı şekilde. Yani benim böyle çok şeyini, paketlerini açmadan çöpe attığım ürünlerim olmuştu. İşte salonu yeni açacaksınız ama çeşitlilik gerekiyor. İşte şu çok güzel bir ürün, bu çok güzel bir ürün. Tamam. Ama bunların denemediğimiz pazarlama. İçin hı-hı. tabii ki ciltteki etkisini görmediğimiz için güvenip gözümüz kapalı herhangi bir danışan

0: deneyip de işte sonuç görme gibi deneme yanılma tahtası değil sonuçta.
1: Doğru söyledin.
0: O yüzden de çok ürün atmışlığım olmuştur. Yani hep böyle deneyerek, kullanarak, deneyimleyerek.
2: Eşin ne dedi bu duruma?
0: O her zaman destek sağ olsun.
2: Sağ olun, süper.
0: Onun desteği olmasaydı zaten hayır, gerçekten acaba böyle bir şeye cesaret edemezdim.
2: Dinliyor mu şu anda bizi?
0: Bugün görevde pek sanmıyorum. Onlar çok yoğun çalışıyorlar.
2: Anladım. Süper. Peki ne yaptık? Bu zamana kadar neler yaptık? Nasıl ilerledik? Nasıl geliştik?
0: Ben daha çok ciltte çalışmayı seviyorum. Onu fark ettim. Yani evet, benim salonumda lazer epilasyon var. Tabii ki severek yapıyorum hepsini. İşte iğneli epilasyon var ki bunu herkes yapmıyor. Hani ben hemşire olduğum için köken olarak ve cerrahi
2: çok etkili
0: olduğu
2: yani.
0: Için.
2: Çok da,
0: evet, güvenli şekilde evet. Yapabiliyorum. Onun haricinde işte kaş, göz, kirpik, laminasyonlar, şekillendirmeler, kaş tasarımı, işte kalıcı makyaj, kaş, dudak, deep liner'lar, eyeliner'lar. Ama onun haricinde bir de profesyonel makyaj dediğimiz işte gece, gün, özel gün makyajları,
2: gelin makyajları
0: yapıyorum. İşte birkaç zayıflamayla ilgili uygulamam var ama onda çok detaya girmiyorum.
2: Peki severek yaptığını buradan
0: evet,
2: gerçekten
0: kesinlikle
2: hissediyorum.
0: Seviyorum.
2: Seni bu anlattığın bir sürü iş yapıyorsun şimdi. Yani kendi işin içerisinde yaptığın birçok dal var. En çok en sevdiğin hangisi? Cilt
0: en
2: üzerinde mi çalışma?
0: En çok cilt ve makyaj. Makyajı da çok seviyorum. En çok cilt ve makyaj aynı.
2: Süper. Peki Ece'ye ne yapabiliriz?
0: Ece'ye bugün bakım paketlerimle geldim.
2: Evet,
0: önce bir
2: ya,
0: bakım yapacağız. Bilmiyorum. Ondan sonra cildine uygun olan bir ürün tespit edersek bir dahaki sefere buradan geçerken Ece'yi paketleyeceğiz.
2: Vallahi inanılmaz güzel hediyeler. Bana sadece bardak gelmiş.
3: Yani kusura bakma sen. Çok yani zahmet etmeyin gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben çok heyecanlıyım.
2: Ne oldu Allah aşkına? Gerçekten şaşırtıyorsun şu anda beni ha.
3: Utan.
2: Vallahi billahi. Yapacaksın
3: çünkü
2: değil mi?
3: Çünkü ben hayranlıkla dinliyorum bu arada. Bakımı
2: İlgi
3: öncesi sonrası
2: için
3: çekip paylaşırız da hani.
2: Yaparsınız evet onu.
3: Tabii
2: süper
3: ki
2: olur valla.
3: İyi olur yani.
2: Peki,
3: dinleyicilerimiz de görür.
2: Nedir şimdi? Ece'ye baktın.
3: Ha, yani, analiz olarak diyorsun sen.
2: Bir şey
3: evet.
2: Çıkar mı onu ben?
0: Şöyle. Nasıl bir şey çıkarma? Ece zaten bir şey, gayet güzel bir şey.
2: Yok, Latife yapıyorum.
0: Yani
2: vallahi
0: cilt bakımı zaten hani kişiyi tamamen baştan yaratmak değil. Kişinin var olan hani cildini en üst düzeyde iyi hale getirebilmek bizim amacımız. Gayet nem bakımından, gözenek bakımından iyi görünüyor ki hiçbir şey sürmediğini ifade etmiştir. Radyoda gelirken dinledi.
2: Evet,
0: fondöten yok, bir şey yok. Evet, gayet
2: evet.
0: İyiyiz.
3: Temizliktir cilt bakımı değil
0: evet,
3: mi? Hani
0: aynen öyle. Temizlik
3: hani
0: ve aslında hani en çok atladığımız temizlik sonrası nemlendirme ve güneş koruyucu. Bu üçü olmazsa olmazımız. Hani bir sabah en azından uyandığımızda yüzümüze uygun bir jel olur veya işte su bazlı veya yağlı ciltler için, kuru ciltler için ayrılan çeşitleri var. Bir temizleyiciyle, uygun bir temizleyiciyle diyelim cildimizi temizlemek.
2: Niye güldün biliyor musun? Bak bana bakarak hiç anlatmıyor ha. Direkt sana anlatıyor.
0: Çünkü istemediğinizi o kadar ifade ettiniz ki girişte.
2: Hayır, hiç alakası yok. Peki bir şey soracağım. Sen her sabah bunları yapıyor musun söylediklerini?
0: Evet.
2: Ne kadar zamanla alıyor? Ya bayağı bir iş
0: yani
2: işlem var.
0: Yani uyanır uyanmaz yüz yıkarken zaten jelle yıkadığımız için aslında en fazla 2 dakika falan
2: yüz
0: fark ediyordur.
2: Şey
0: makyaj altına da illaki baz olarak işte güneş kremi, nemlendirme vesaire sürmek gerekiyor. Rutinde yapmış oluyoruz haliyle.
2: Ya zor iş ama gerçekten.
0: Zor.
2: Bir erkek,
0: gerçekten zor.
2: Yani bu kadar yok. Hiç yani yüzünü yıkamayan bile var
0: yok,
2: bizde.
0: Yok yani.
3: Ki bu en basit hali.
0: Evet en basit hali. Yani temel bunun olmazsa olmaz olan bu. Tabii bu serumlardır, asitlerdir vesairelerdir, onlara girmiyoruz.
3: Tonikler
2: vallahi
3: falan. Neler var?
2: Değil gerçekten.
3: Neler var? Maskeler.
0: Evet.
2: Ya ilgi alanım. Evet yani güzel. Güzellik güzel bir şey.
3: Tabii ki.
2: Güzel olmak zor bir şey. Yani ona harcayacağın zaman birazcık bizi yoruyor.
0: Evet.
2: Yoksa var mı erkek müşterim var mı?
0: Var.
2: Bak onu merak ettim.
0: Var cilt bakımına gelen
2: cilt
0: evet
2: bakımına
0: erkek
2: gelen
0: müşterilerimiz
2: var.
0: De var tabii ki.
2: Süper onu ben
0: yani en azından
2: deneyebilirim
0: hani
2: işte.
0: 28 günde bir cilt kendini yeniler, ayda bir kendini yeniler dediğimiz için o ölü dokunun ciltten uzaklaştırılması. Hani özellikle de günlük ihtiyaç olarak bakım uygulamıyorsa, ev devam ürünü kullanmıyorsa ayda bir kere en azından bir cilt temizliği, ölü dokunun uzaklaştırılması adına önemli.
2: 28 günde bir cilt
0: kendini kendini yeniler. Evet, hani atıklarımız oluşur cilt üzerinde. Tabii ki bu illa 28 günde
2: bir yaşıma daha girdi.
0: Cilt bakımı yaptırmanız gerekiyor, kesinlikle temizletmeniz gerekiyor anlamında değil. Danışan bana geldiği zaman cildini analiz ederiz. Ve evde düzenli ürün kullanan biri ise tabii ki bu süre daha uzuyor. Yani 28 günde bir değil de atıyorum, ne bileyim 2 ayda bir gelmesi gerekebiliyor.
2: Devamlı bakım yapıyorsa
0: evet,
2: kendine.
0: Evet, o zaman böyle hani bakım temizlikten ziyade, eğer cilt gerçekten temiz, ev devam ürünlerini düzenli kullanan bir danışansa, o zaman biz daha çok onarım işlemlerine giriyoruz ki cilt yaşlanmasın, kırışmasın, ince kırışıklıklara.
2: İşiniz daha kolaylaşıyor galiba.
0: Evet, aynen öyle. Ev devam ürünü gerçekten bu anlamda çok önemli.
3: Tabii ki.
2: Var mı sorun, merak ediyorum.
3: Ben şimdi kullandığınız ürünler tabii ki çok önemli bir role sahip. El yeteneği de önemli mi bir o kadar? Hani eğitimlerini aldınız buna.
0: Evet.
3: Hani bir el, ne derler?
0: Evet,
3: yetenek,
0: el becerisi. Evet, kesinlikle evet. Önemli. Yani danışanın yüzüne dokunduğunuz zaman hani gerçekten onu irite etmeden, hassas bir şekilde, cilde zarar vermeden, çizmeden ve gerçekten bu işi severek yaptığınızı hissettirmeniz gerekiyor ki bize gelen hani daha çok tabii ki %80 kadın danışanlarımız.
2: Yani.
0: Mutlu olmaya, huzurlu olmaya geliyorlar orada, anlatmaya tabii. Geliyorlar.
2: Hem dinleyip hem
3: değişmeye de geliyorlar.
2: Evet. Aynada kendini gördükten sonraki o pozitif.
0: Evet. O gelen. Çok güzel gerçekten. Biz de mutlu oluyoruz. Yani hani oradan mutlu ayrıldığı zaman, gerçekten iyi bir ciltle kalktığı zaman, ışıl ışıl ciltle kalktığı zaman siz de daha motive olarak çalışıyorsunuz.
2: Peki bir şey soracağım ben. Şimdi cilt var, cilt var, cilt var. Yani
0: tabii
2: farklı
0: ki.
2: Ciltler var.
0: Evet.
2: Bu işi yani dediğin gibi önce bir şey
0: analiz,
2: mi yapıyorsunuz? Analiz yapıyorsunuz.
0: Cilt kurumu, yağlı mı, karma mı, hassas bir cilt mi?
2: En zor cilt hangisi peki?
0: Hassas ciltler genelde zor.
2: Zor.
0: Çünkü her ürünü tercih edemiyoruz, her ürünü kullanamıyoruz. Hmm. O anlamda zor ama hepsine çözümümüz var.
2: Var.
0: Yani bir şekilde kullanılabilecek ürünlerimiz mevcut. Yani en zor nedir? İşte egzamalı ciltlerdir, rozesa yağlı ciltlerdir, atopik dermatitlerdir. Bunlarla ilgili bile olduğunda hani temel olarak bakım yapabileceğimiz, kullanabileceğimiz ürünlerimiz mevcut.
2: Peki yani en zor cilt hassas olanı söyle.
0: Evet.
2: Mesela yağlı bir cilt için ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi yağlı cilt için daha çok su bazlı ürünleri tercih ediyoruz. Hani genelde gözenekler açık olduğu için gözenekleri sıkılaştırmaya yönelik ürünler tercih ediyoruz veya işte gözeneklerin temizlenmesine yönelik glikolik asit türevi içerisinde barındıran ürünleri tercih ederek temizleyiciler bu yönde. Ama doğru bilinen hani bir yanlış bu konuda, işte yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı yoktur, nemlendirdiğim zaman daha da yağlı görünüyor, cildim kusuyor gibi. Kesinlikle yanlış. Mutlaka ve mutlaka o ciltlerinde uygun su bazlı hafif formda bir nemlendiriciyle günlük olarak nemlendirilmesi gerekiyor. Çünkü cilt kuruduğu zaman, nemlendirilmediği zaman alttan daha çok yağ üreterek hani cildi nemli tutmaya çalışıyor, arttırıyor aslında.
2: Evet.
0: Biz o nemi sağladığımız zaman daha çok dengede kalıyor.
3: İşte günümüzde çok bilinçsiz kullanım var gerçekten.
0: Evet.
3: Herkes bir yerlerden bir şeyler öğrenip kendisine göre bir rutin oluşturuyor.
0: Kesinlikle.
3: Hani siz bir uzman olarak bunu tabii
0: en
3: tavsiye etmiyorsunuz.
0: Evet,
3: tabii
0: yani
3: ki.
0: Hani o ona çok iyi geldi. İşte şu ürün sıralaması işte influencerlardan falan daha
3: maalesef,
0: çok. İşte şu çok iyi geldi.
2: Dedikoduyla yapılan.
0: Evet, yani bu bana çok iyi geldi, sana da iyi gelecektir. Kesinlikle cilt işte kendine özgü ve o değerlendirildikten sonra uygun ürünlere karar vermek en doğru olanı.
3: Peki bir insanın olmazsa olmazı, hani her gün bunu kesinlikle kullan dediğiniz ürünler nedir mesela? Ürün dedim hani içerik olarak.
0: Yani şöyle, dediğim gibi bir temizleyici mutlaka sabah ve akşam, arkasından mutlaka bir nemlendirici, bir de güneş koruyucu.
3: Güneş koruyucu.
0: Kesinlikle
3: evet.
0: Olmazsa olmazımız.
3: Ben de her gün yani bulutlu bile olsa hava.
0: Evet, kesinlikle. Ya yani evde bile. Evdeysek çıkmayacaksak bile, çünkü halen araştırma konusu, evet araştırılıyor ama mavi ışık dediğimiz işte ekrandan yansıyan, telefondan yansıyan ışıkların da ciltte lekelenme yapabildiği konusunda evet çalışmalar var, araştırmalar. Evet, sonlanmış değil, kesin %100 bunlar yapıyor diyemiyoruz ama bu konuda yapılan çalışmalar var.
2: Meraklısın da değil mi? Araştırmaya
0: evet,
2: devam ediyorsun.
0: Çok seviyorum çünkü zaten... Akademisyen kimliğim de olduğu
2: evet,
0: için
2: var,
0: yani
2: doğru.
0: Onu böyle araştırmadan hani bulmadan en iyisi nedir, ne yapılabilir, dediğim gibi çok böyle gözüm kapalı, işte şu şuna iyi gelir, bu buna iyi geliyormuş diyerek işlem yapmayı sevmiyorum.
2: Süper. Bir ara verelim, bir mola verelim.
0: Tamam.
2: Burada radyosunu açanlar varsa Nilçe Beauty Center Serpil Hanım şu anda bizim misafirimiz. Sormak istediğiniz sorular varsa WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Az sonra tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. Şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Grand Opera Otel'de. Semih Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Hanımlar, beyler, günaydınlar. Bir konuğumuz var, güzeller güzeli, sevgili Serpil.
1: Teşekkür ederim.
0: Neden öyle dedim? Çünkü sen bir güzellik uzmanısın.
1: Teşekkürler.
0: Sana bunu söylemeyeceğiz, kime söyleyeceğiz?
2: Ya, değil mi?
0: Değil mi?
2: Benim bir sorum var. Bu şimdi teknoloji ilerliyor ya, hani yeni şeyler üretiliyor, bir sürü şeyler çıkıyor. Güzellik konusunu, yani bu sizin sektörünü, güzellik sektörünü ne kadar etkiliyor, ne kadar bağdaştırıyorsunuz?
1: Yani şöyle, aslında danışanların şunu bir ayırt etmesi gerekiyor. Şimdi her güzellik merkezinde yeni çıkan son trend, bir sürü işlem yapılıyor. Tabii ki insanlar meraklı olduğu için denemek istiyor, çözüm aradıkları için denemek istiyorlar. Ama bunları herhangi bir profesyonel sağlık grubunun mu yapması gerekiyor, yoksa bir güzellik uzmanının mesleki tanımı içerisinde midir? Bunu değerlendirerek gitmeleri gerekiyor. Yani bir doktorun işlemini duyup, işte ben şunu şurada duydum yapılıyor, burada bunu yaptıracağım deyip böyle cesaretle giden gerçekten çok danışan var ve maalesef ki hüsranla sonuçlanıyor. İşte ciltte lekelenmelerdir, yanıklardır vesairelerdir. Ben her yeni çıkan her şeyi böyle salona getirip deneme taraftarı değilim. Böyle biraz kanıt düzeyinde olmasını seviyorum.
0: Biraz mesela, zaman geçsin diyorsun.
1: Evet, zaman geçsin. Şöyle mesela bir dönem işte altın iğneler Türkiye'de özellikle çok meşhurdu, yapıldı, edildi vesaire. Ama her yer yapmaya başladı ve şu anki yapılan çalışmalarda mesela görüyoruz ki işte uygun cihazlarla, uygun ellerde yapılmayan işlemlerde ciltte işte çökmeler, yapışıklıklar. Çünkü o sırada bir radyo frekans enerji verildiği için ciltte hasarlar oluşturabiliyor. Tabii ki her yer için
0: radyo
1: söylemiyorum.
0: Radyo frekans enerji dedi yani.
2: Evet.
0: Suçluyu bulduk der gibi.
2: Bu programda ürün yerleştirdim.
0: Radyo frekansı, yanlış anlaşılmasın.
1: Radyo frekans işlem adı lütfen.
0: Tamam.
1: Mesela microneedle.
0: Microneedle.
1: Evet, microneedling.
0: Güzel bir isimmiş.
1: Benim kış döneminde yapmayı en çok sevdiğim.
0: Nedir o?
1: Mikro iğnelemedir aslında. Hani biz kesinlikle güzellik uzmanları olarak enjeksiyon içeren iğneli hiçbir işlemi tabii ki gerçekleştirmiyoruz. Gerçekleştirmemeliyiz. Fakat mikro iğneleme dediğimiz kontrollü, işte yüz bölgesine uygulanabilen, ayarlanabilen, işte göz çevresi, yanak, alın, hangi düzeyde çalışılması gerektiğini tabii ki bilmek gerekiyor. Kışta yapmayı en sevdiğim işlemlerden biri. Yani kesinlikle botoksa, dolguya kişinin ihtiyacını bırakmayan, cildi gençleştiren ve yayınlarda da gerçekten %400 oranında kolajeni ciltte arttıran bir uygulama.
0: Ne zaman boşluğunuz?
2: Evet, ben de randevu için.
1: Yani sen bir dur. İki gün böyle güneşleri birazcık daha geçirip, hani çünkü koruyabildiğimiz zaman onda cilt koruması gerçekten çok önemli.
0: Evet.
1: Cildi tabii ki yaza doğru yaptığım danışanlarım da oluyor ama çok iyi tanıyorum. Mesela işte hemşire arkadaşlarım var, nöbete gidiyorlar, eve gidiyorlar, nöbete gidiyorlar, eve gidiyorlar. Hani bunda sadece tabii ki güneş de değil, dediğim gibi telefondur, ekrandır vesaire, floresan lambalardır. Bunların hepsine uyararak hani gerçekten dikkat edecekse alabiliyoruz. Ama asıl yapılma dönemi tabii ki kış ayları. Böyle
0: kışın yaptığınız Ekim, zaman bu kadar dikkat etmeye gerek yok mu?
1: Ya tabii ki var ama orada nedir? Böyle güneşten kaçınmak biraz daha kolay. Hani hava daha erken kararıyor. Terleme yok. Hani ısı
0: doğru,
1: yok ciltte. Cildi irite edecek herhangi bir üretim yok.
0: Ama bunu yapan kişi belki spor yapamayacak galiba.
1: Evet, onu
0: belli bir süre
1: yaptığımız zaman o günlere dikkat ediyoruz tabii. Böyle en azından bir iki gün, üç gün terlemesini istiyoruz çünkü. Spora gidiyorsa ona göre. Genellikle çalışan kadın danışanlarımız cuma günden yaptırıp mesela cumartesi pazar evde geçirip işte pazartesi işe dönmeyi tercih ediyorlar.
0: Yani diyorsun ki botoksa falan gerek kalmadan.
1: Yani şöyle, botoksa karşı değilim asla ama cildi çalıştıran işlemleri daha çok seviyorum. Şimdi microneedling etkisi şu şekilde. Tabii ki yaparken bir serum var. Cilde uygun serumlar tercih ediyoruz. Ama oradaki asıl etki ciltte minimal düzeyde yaralanma, hasar oluşturduğumuz için beyne yara sinyali gidiyor. Ve ciltte işte burayı uya, burayı kapat, burayı onar, kolajen üret diyor. Ve 25 yaşından sonra azalan artık vücudumuzda işte kolajen üretimi biz tetiklemiş oluyoruz.
0: O yaştan
1: çalıştırmış
0: sonra
1: oluyoruz.
0: Birçok şey artık
1: evet,
0: üretilmiyor.
1: Aynen. Evet. Ya yavaşlıyor 25'ten sonra, hala var ama daha yavaş.
2: Peki vücutta o yeterli kolajeni bulamazsa, hani beyne uyarı gidiyor.
1: Biz
2: siz destekliyorsunuz.
1: Evet. Uygun serumlarla cildi destekleyip orada mikro iğnelemeyle bir ciltte bir uyarım yapıyoruz. Mikro
2: çok
1: düzeyde
2: enteresan
1: bir yaralanma oluşturmuş oluyoruz. Tabii gözle görülür bir yara değil bu, gerçekten mikro düzeyde. Ve cilt onu yara olarak algılayıp işte burada yara var, burayı onarmam gerekiyor deyip orada kolajeni arttırmaya başlıyor.
0: Şimdi bilim çok ilerledi.
2: Soru ya, işaretleri çok daha arttı.
0: Nasıl yani?
1: Alalım.
2: Şimdi ameliyatsız yüz germe dediniz. Bu bahsettiğiniz...
1: Germe demeyelim. Yüz...
2: Çok özür diliyorum. Yüz gençleştirme. Evet. Çok özür diliyorum.
1: Hani diyebiliriz genel olarak.
2: Bu o işlem midir?
1: Bir tanesidir.
2: Bir tane. Yani aralarından bir tanesi.
1: Çok çeşit var tabii ki, bununla ilgili çok uygulama var. Ama benim en sevdiğim, en güvendiğim, en böyle severek yaptığım, bugüne kadar yapıp da işte benim cildimde hiçbir şey olmadı ya, bir değişiklik yok diyen olmadı. O yüzden en favori, en sevdiğim işlemlerimden
0: neydi
1: biridir.
0: Neydi işlemin ismini bir daha alalım?
1: Micro-needle. Micro-needling. Genel adıdır.
2: Çok
1: evet.
2: İyi.
1: Tabii ki burada kullanılan o uç malzeme var. Mesela küçük minimal iğnelerden bahsettik ya. Oradaki kullandığınız başlıktan tutun da serum ve uygulama sıklığınız, uygulamayı nasıl yaptığınız, ne kadar derine çalıştığınız, bunların hepsi tabii ki işlemin etkisinde önemli.
2: Kaç kere yapılmalı?
1: Biz genel olarak protokolde 4 öneriyoruz. Ama tabii ki cildin ihtiyacına göre bu 2 de olabilir. 8'e de çıkabilir. Yani lekeli bir cilttir. Çok derin melazma tarzında böyle derin lekelere bunu yapmayı çok sevmeyiz. Tetikleyebilir. Ama yapılabilir olan lekelerde hem beslenmeye de böyle birkaç öneri sunuyoruz. Bunlara dikkat ederseniz açılma daha iyi olur. İşte ev ürünlerinde şunlara dikkat edin vesaire gibi. 8'e kadar çıkabilir, 12'ye kadar çıkabilir. Ama bu
0: kişiden
1: genel olarak
0: değişiyor galiba.
1: Evet, şöyle de yapılabilir. Hani bunu işte cildin illa ihtiyacı var, çok kırışık, ne bileyim leke açılsın, cilt toparlansın diye değil de, atıyorum cildin temizliğe ihtiyacı yok. Ama bir şeyler yapmak istiyor cildine, daha iyi görünsün istiyor, daha parlak görünsün istiyor, daha canlı dursun istiyor. O zaman işte ayda bir, imkanı varsa 2 ayda bir, nasıl isterse o şekilde de planlayabiliyoruz.
0: Maliyetli bir şey mi bunlar?
1: Yani şöyle, burada kullandığınız ürün çok önemli. O başlığı siz atıyorum misal 50 TL'ye de temin edebilirsiniz, 2000 TL'ye de temin edebilirsiniz. Ama 50 TL'lik aldığınız ürünle cildi çizip atabilirsiniz ve lekeleyebilirsiniz kişiyi. O yüzden malzemeye göre tabii ki ürün
0: önemli.
1: İşlem ücreti
0: peki
1: değişiyor.
0: Hangi markayı kullanıyorsunuz?
1: Reklama giriyor.
0: Yok, ben öderim, rahat ol.
1: Micro-needle için ben Fi Akademi'nin ürünlerini tercih ediyorum. Dünyaca ünlü bir akademidir ve Avusturya'dan getirtirim ürünlerini. Türkiye'den bile almam, hani piyasada gezmiş olmasını çok istemem. 3 gün içerisinde hemen elime ulaşır ve buzdolabına kaldırarak yaz kış hani aynı derecede saklayarak işlem kalitesini arttırmak için ona da dikkat etmeye çalışıyorum.
0: Bu ürün burada temin edilecek bir ürün değil.
1: Yok,
0: galiba.
1: Hayır,
0: sadece sizin yurt dışından ithal ettiğiniz bir ürün.
1: Evet.
2: Çok iyi.
0: Süper.
2: Çok iyi.
0: Ne kadar önemli ya.
2: Ya, değil mi?
0: Gerçekten. Yani araştırıp en iyisini bulup buraya getirmiş Serpil Hanım.
2: Bu çok önemli.
1: Yani dediğim gibi farklı serumlarla, işte mesela danışan geliyor diyor ki işte ben bunu daha önce denedim, benim cildimde olmadı, işte bir şey olmadı, hiçbir şey fark etmedik falan diye. Ama dediğim gibi bunda kullanılan iğne, biz sağlıkçı olduğumuz için iğne de mesela daha şeyiz, seçiciyiz. İşte nasıl ki damar yoluna girerken iğnede böyle bir çatallanma sesi vesaire, o hani iğnenin kalitesiyle alakalıdır biraz. Bunda da siz eğer kaliteli bir ürün tercih etmezseniz, o zaman cildi sadece işlem sırasında çizersiniz. Uygun bir serum olmadığı için de cildi toparlayamayacağı için kalıcı izlere, lekelere sebebiyet verebiliriz. O yüzden ürün
0: peki,
1: ve kalite önemli.
0: Şimdi işlem yapıyorsunuz, birçok müşteriniz var. Bu işlemleri yapıp paylaştığınız bir sayfa var.
1: Evet,
0: çünkü
1: doğrudur.
0: Dinleyiciler şimdi merak ediyordur muhtemelen. Hı hı. Onu da söyleyelim de en azından girip bir kurcalasınlar.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye.
1: Nilçe Beauty Bar diye geçiyor hesabım.
0: Nilçe Beauty Bar, evet. Instagram hesabı. Arkadaşlar takip edin.
1: Evet. Serpil Çağlayan Payas olarak da şahsi hesabımdır. Orada da paylaşım yapıyorum,
0: evet,
1: yine.
0: Evet, Serpil Çağlayan Payas da şahsi hesabı. Yani neler yapılmış, nasıl sonuçlar almış görmek isterseniz bu Instagram sayfalarını takip etmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Varsa sorun, evet. Ece.
2: Tabii ki var. Ben
0: olmaz,
2: yaptığınız diğer işlemleri de merak ediyorum ama ona gelmeden önce hep böyle dışarıdan yapılan etkilerden bahsettik. Biraz da hani içeriden bir gerçekten ya, şu ürün, şu yemek, şu gıda cildi toparlıyor dediğiniz bir şey var mı? Bir güzellik uzmanına en çok sor.
1: Evet, kesinlikle en büyük, hani ben onu söyleyecektim Kerem Bey.
0: Biliyorum bu işi ben.
1: Su gerçekten, hani yaptığımız tüm işlemlerde en çok önerdiğimiz şey, hani bol su için. Bol su için, bol su. Kendim yapıyor muyum bu konuda biraz ben? Maalesef.
0: Su içmek
1: su
0: çok zor bir şey.
1: Yani. sıkıntılıyım ama gerçekten su içmek işlem kalitesini çok etkiliyor. Hmm. Ama onun dışında beslenme desteği olarak çok benim branşım değil. Burada hani bilgi veriyor olmam yanlış olur. Ama su kesinlikle her gelene tavsiye ettiğimiz, bir de leke falan çalıştığımız zaman böyle hani kırmızı meyve sebzelerden uzak durun deriz o dönemde. O da iyileşmeyi gerçekten etkiliyor.
2: Hmm. Evet, su.
0: Donanımı tamamladın mı?
2: Tamam. Ben notlarımı aldım.
0: Süper.
2: Çok ya iyi. Gerçekten.
0: İsterim ki aslında ara ara gel bu konuları konuşalım.
2: Olur. Yani aslında evet.
0: Çok sorulacak soru var. Yani bugün aldık. Yani her daldan soru sormak zorunda kaldık. Neler yaptığıyla alakalı ama böyle ara ara bize zaman ayırırsan en azından böyle lokal sektörün, konulara değinip daha derin bilgiler alabiliriz diye düşünüyorum.
2: Tabii ki. Evet, yani detaylı çok konuşmak geniş. Gerekiyor.
1: Hani neyi konuşacağımızı, ne kadar konuşacağımızı gerçekten kestiremiyoruz.
0: Bir soru geliyor benden. Sivilce.
1: Evet.
0: Neden olur?
1: Yani bunda çevresel faktörler, beslenme, hormonlar hepsi çok önemli.
0: Peki çözümü?
1: Çözümü var birkaç çözümümüz ama buradan çözümlerimizi paylaşmayalım. Şimdi şöyle, çok iltihaplı, çok yoğun, çok akneli bir ciltse genellikle tabii ki bir dermatologdan destek almasını öneriyoruz. Hı hı. Bir hormonlarına baktırmasını istiyoruz.
0: Biraz yani beslenmeyle mi alakalı? Yani
1: beslenmeyle de alakalı ama bir karaciğer rahatsızlığı da yapabilir. Bir hormonal bozukluk da yapabilir. Yani sivilcenin nerede çıktığına göre de mesela değişiyor. Atıyorum çenenin alt kısımlarında yanaklara doğru çıkan işte sivilceler daha çok hormonal bozukluklarla ilişkilendirilirken daha yukarılarda arın bölgesine yakın olanlar işte karaciğerle ilişkili olabilir veya çok alındaysa işte saça sürdüğümüz bakım ürünleri de sivilcelere sebep olabilir. Veya cildi temizlemiyorsak günlük, gerçekten gözeneklerin tıkanması, üst üste sürüyorsak mesela güneş kremlerini vesaire, bunlar da gözenekleri tıkadığı için altta yine akneye sebebiyet verebilir.
0: Niye sordun? Benim oğlanda birazcık ense kısmında sivilcelenme oluyor. Ben birazcık gittiği kuaförle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ama hani dedim biraz da genç, biraz abur cubur da seviyor maalesef. O işte cipslerdi falan filan. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, hormonlarının da tabii ki yaşı genç hormonlarının yani, da etkisi var. Ama çözümümüz var. Gelsin bize.
0: Ha tamam, okey, süper. Ayarlayalım,
1: doğal
0: götüreceğim.
1: Çözümlerimiz var yani.
0: Vallahi
1: İlaç vermek bizim işimiz değil. Ya önermek bizim işimiz değil. Ama tabii ki çok böyle dediğim gibi ciddi düzeydeyse o zaman doktorlara danışılarak kullanılabilen ilaçlar da var.
0: Şimdi, aslında sen programa girerken söyledin. Bu çok önemli. Yani senin uzmanlık alanın sağlık olduğu için yani hemşireydin çünkü.
1: Evet.
0: Bu konuya daha hassas yaklaşman bence çok ilgi çekici. Çok
1: ben de öyle düşünüyorum kesinlikle çünkü çok dediğim gibi yani güvenmediğim hiçbir şeyi gerçekten gözüm kapalı hani birine deneyeyim de bu da olur mu diye yapmışlığım yoktur. Danışanlarım da bilir. Hani güveniyorsam ama sonuna kadar ürünü de tavsiye ederim, işlemi de tavsiye ederim. Mesela çok beni bilen hani bildik danışanlarım gelir, işlemi anlatırım. Çünkü bizde hani cerrahide de bu böyledir. İşte ameliyat öncesi hastayı anlatırsın, ameliyat sırasını, sonrası hakkında bilgiyi verirsin. Burada da yani işlem öncesi, işte sonrasında bunları yaşayacaksın. Böyle böyle hissedeceksin vesaire gibi. Ona rağmen işte eve gidip şu an böyle oluyor cildimde, acile gidip işte şunu yaptırayım mı, yatıştırayım mı falan. Hayır, sakin kal. Bak bu geçecek. Bunu anlatmıştım sana falan diye. Oluyor. Yaşıyoruz yani böyle durumlar.
2: Süreci desteklemek çok önemli gerçekten.
1: Evet. Bir de o anlamda işte kendime de o ürünü denemiş olmam, o işlemi denemiş olmam beni çok güçlendiriyor. Çünkü ne yaşayacağını bildiğim için daha kolay anlatıyorum. Diyorum ki şimdi yüzünde bunu yaşayacaksın, bunu hissedeceksin. İki gün sonra bu olacak cildinde. İşte beşinci günde bunları göreceksin. Altıncı gün böyle görüneceksin vesaire gibi.
0: Ve tutuyor da değil mi?
1: Evet. Çünkü kendi cildi biliyorum tabii ki diyorsun. Her cilt aynı değil. Ama ürünün en azından etkisini bildiğimiz için daha cesur davranabiliyoruz.
0: Bak ne kadar güven veren bir konuşma. Ben kendim de deniyorum.
2: Evet.
0: Yaşıyorsam.
2: Yaşatıyorum. Çok iyi. Çok ama güzel. Gerçekten.
0: Bence de güzel.
2: İlk defa duyuyorum ben.
0: Ya işte kendisine ama bunun böyle şeyle de alakası var. Geçmişi sağlık olduğu için o sektörde uzun zaman hizmet verdin galiba.
1: Verdim, vermeye de devam ediyorum. Yani bahar dönemlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi. Buradan da selamlıyorum.
0: Vay süper. Dinliyorlar mı seni şu anda?
1: Dinleyenler olabilir. Vay, çünkü süper. Daha önce reklam yaptığınızda dönenler olmuştu.
0: Evet süper. Ya dediğim gibi onunla bağlantılı olması bu hassasiyeti kendisine veriyor zaten. Önce kendim, sonra evet. müşterilerim.
1: Evet. Yani her kolay zaman kolay... en düşük dozdan başlamayı seçerim. Güvenli çalışmak için cildi tanırım. Ondan sonra adım adım gereken neyse zaten yaparız.
0: Vallahi süper.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi ben programa girerken de söyleyeyim. Ne yapacağız Ece'ye?
1: Ece'ye benim bugünkü planım.
0: Evet.
1: Alfa hidroksi bakım yapacağız.
0: Ne?
1: Alfa hidroksi bakım yapacağız.
2: Ay çok heyecanlı.
0: Alfa hidroksi bakım.
2: Ben uzanayım şöyle yere.
0: Bir dakika, uzaktan bir bak, kaldırabilir mi bünyeyi öyle bir bak.
2: Alfa. Yok estağfurullah.
0: Alfa neydi bir dakika?
1: Hidroksi. Yani alfa düşük hidroksi. Düzey aslında hafif kimyasal bir peelingle ölü derilerini arındıracağız. Cildinin
0: süper.
1: Daha parlak, süper. İnce çizgilerine hafif etki edebilir ki zaten yok. Ama genel olarak cildi şöyle bir parlatmak için alfa hidroksi bakım yapacağız.
0: Ben en
1: Ece'mize
0: az,
1: bugün.
0: En az bak, yani bu sample bakımı yaptıktan sonra en az yani bir 20 foto falan bekliyorum. Instagram'da paylaşacaksın.
2: Bak yıkılıyor bugün, yıkılıyor. Şuraya bir detay yakaladım bir saniye. Çizgilere iyi gelecek denildiğini duydum peelingin.
1: Hafif çizgilere evet.
2: Aa, yani biraz var bu arada hani.
1: Onları mikroneedle'la kışın yok edeceğiz.
2: Geliyorum.
1: Yani o kadar söylüyorum. Yani,
2: randevu alalım.
1: Ya ben de gerçekten karşı değilim. Hani botoksun düşmanıymış gibi burada olmak istemem tabii ki. Ama yapmamayı tercih ediyorum. Hani şimdilik en azından götürebildiğim kadar.
0: Ya ben birkaç defa botoks yaptırdım. Çok acıyor.
1: Acıyor. Benim de acıyor.
0: Çok acıyor.
1: Acıdı benim, yani denemişliğim var bir 7 yıl eşiğim, önce.
0: Rezalet olduğu için gerçekten dayanamıyorum. Yani güneş ışığı görmemiş küfürler olsun. Yani çıkamıyorum işin içinden.
1: Haklısınız acıyor. Yani bu kişiyle de
0: tamam,
1: alakalı.
0: Çok çok minik iğneler.
1: Evet.
0: Çok minik iğneler ama bendeki etkisi çok büyük ya.
1: Ciltle ilgili işte bu durumdan kaynaklı bence. Çünkü benim de mesela işte hani şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Öyle yatayım, ağrım var, panadol içeyim, onu içeyim, bunu içeyim gibi huyum yoktur. Ama ciltle ilgili bir işlem yapıyorsam dehşet acır.
0: Evet ya
1: yani
0: ben...
1: Bu kişinin hassasiyetiyle.
0: O yüzden yaptırmam, yaptıramıyorum. Bir, iki defa yaptırdım. Bir daha cesaret edemiyorum gitmeye, samimi söylüyorum.
1: Tamam, mikroneedle'la çözeceğiz o işlerin hepsini.
0: Haydi bakalım.
2: Çok iyi, çok iyi gerçekten.
0: Süper, o zaman artık noktayı koyalım. Yavaş yavaş. Bir kez daha en azından Instagram sayfanı paylaşalım.
1: Evet, Beauty Bar.
0: Evet.
1: Ve Serpil Çağlayan Payas hesaplarından.
0: Oradan ekleyin
1: edip
0: arkadaşlar.
1: Yaptığımız işlemleri oradan görebilirsiniz.
0: Evet, takip edin. Orada nasıl işlemler dönüyor? Müşteri memnuniyetini bizzat görmenizi istiyoruz. Biz baktık, gördük, beğendik.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bir de yerini de tam olarak söylersen belki Mausa, muhtemelen öncesinde sana ulaşacaklardır ama.
1: Mausa Çanakkale bölgesi. Ayluga diye de geçer.
0: Ayluga'da.
1: Timol bölgesi. Timol'a yakınız. Dershaneler bölgesi. Yerimiz kolay.
0: Süper.
1: Ulaşırlarsa numaramızdan konumda gönderebiliriz.
0: Zaten Instagram'da var zaten.
1: Evet iletişim, var.
0: İletişim numarası orada var. Yani bu konuyla alakalı bir işlem yaptırmak isteyen ya da bilgi almak isteyen birileri varsa Serpil Hanım'a ulaşabilirler. Nilçe B2Bar Instagram sayfası oradan da yazabilirsiniz. Oradaki telefondan da ulaşabilirsiniz. Her daim Serpil Hanım sizlere cevap verecektir.
1: Doğru.
0: Vallahi çok teşekkür ederiz. Renk kattın.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Biraz
1: daha için.
0: Ece'ye renk katacaksın birazdan.
1: Ece zaten çok renkli.
2: Ay, çok teşekkür
1: nasıl
2: ederim.
1: Renk katacağız bilmiyorum ama yapacağız bir
0: bakalım,
1: şeyler.
0: Bakalım bekliyoruz.
2: Merak
0: o paylaşımları
2: before
0: da
2: after.
0: Bekliyoruz.
2: Evet tabii, yapacağım tabii. Şimdi.
0: Sevgili Ece'den bekliyoruz. Neydim evet. Ne hale geldim diye.
2: Evet işlemin ismini de yazacağım
0: benden
2: ki.
0: Benden bu mu çıktı diye.
1: Yok abartma.
0: Ben buymuşum.
2: Ben alıştım Kerem'e o yüzden.
0: Ya en son ben neymişim be.
2: Ya değil mi? Bu kadar pekala. Fark eder yani.
0: Serpil Hanım çok teşekkür ederiz.
2: Tekrar.
0: Vallahi
2: çok
0: söylediğim
2: çok
0: gibi
2: teşekkür
0: renk verdiniz. Çok da güzel bilgiler
2: ediyorum.
0: Verdiniz.
2: Sizi yorduk biraz sorularımızla ama bitmedi.
0: Evet.
2: Lütfen bir yani birkaç kez daha
1: tabii
2: gelirseniz.
1: Ben,
2: hatta
0: benim planımda bunu standarta dökmek var. Yani
2: süper.
0: Belirli bir günde Serpil Hanım'ı burada ağırlamak isterim. Çünkü
1: tabii
0: sorulacak çok soru var. Dinleyicilerin de sormak istediği eminim çok soru vardır.
2: Kesinlikle.
0: Bunu bir standarta sokup program içerisinde devamlı sizi konuk etmek isteriz. Müsait olursanız eğer.
2: Tabii ki.
1: Severek gelirim tabii ki. Önceden ayarlamamış olmamız.
0: Evet yeterli. Yeterli.
2: Çok yeterli.
0: Ama çok
2: sevindim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum
0: programa
1: tekrar davetiniz
0: katıldığın için. Artık Ece ile seni baş başa bırakalım.
1: Ece ile bakım zamanı.
0: Evet Ece ile bakım zamanı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Nietzsche B2 Bar Instagram sayfası, oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz ya da orada bir telefon numarası var, direkt de ulaşabilirsiniz. Mausa'da, City Mall'un oralarda galiba. Zaten telefonu yerine ulaştıklarında sana sorarlar tam olarak neredesiniz diye.
1: Evet, doğrudur.
0: Uzman bir elde bu işleri yapmak, yaptırmak emin olun çok daha güvenli.
1: Sel
0: planında bunun zaten önemli örneği.
1: Görüşmek üzere kaynaklanan. Diyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Hanımlar beyler devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Daha sonrasında Sabahların Efendisi yine burada olacak.
3: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
4: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
0: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bayık, always be with you.
4: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin iki sevilen ismi Bengü ve Ümit Sayın burada şimdi. Hit şarkıları Ya Sen Gidip De.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Nokta.com. Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara. Yeah.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes

0: recipe mi?
1: Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla 90'lı yıllardan bu yana adından söz ettiren önemli seslerden biri Soner Arıca burada ön plana çıkan çalışması Bir Yolu Olmalı. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener burada müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren çok sevilen ve yoğun istek alan çalışması. Dünya malıyla şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen bir isim Suel Roman burada. Şarkısı Oyun Bozan, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

sevilenlerini duymaya devam ediyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Ön plana çıkan hit şarkılarından bir tanesi. Zorla sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 6565.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: sabahları bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet El Roman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yeni

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Günün ortasındayız, yeni ayın başlarındayız ve bir hafta sonu daha geldi çattı. Hafta sonu tatil olanlarınız işte böyle okul da başladı artık. Okullar da açıldı, öğrenciler de hafta sonunu dört gözle bekliyorlar tabii ki de. O yüzden o gün, o sevdiğiniz gün geldi çattı. Cuma günü çok keyifli bir gün. Umarım her şey yolundadır. Ekim ayı sizler için güzel, keyifli ve kolay geçiyordur. Geçecektir demeyelim. İkinci gündeyiz daha ama göz açıp kapayana kadar hızla geçecek, emin olun. Zaten bütün zaman öyle artık. O yüzden güzel geçirmeye bakın. Biz de gününüzü güzelleştirecek, enerjinizi yükseltecek birçok şarkı burada bu frekansta. Enerji Keyfi başladı.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medyanın dışında da bir hayat var arkadaşlar. Sabah rutini böyle videoya çekmek için değil, sabah 6'da işe yetişmek için uyanan insanlar var mesela. Tükenmişlik sendromunu düşünüyorum.

var. Hayatını düzene sokmak için değil, hayatını sürdürebilmek için her gün yeniden mücadele edenler var aramızda. O yüzden sosyal medyadaki hayatlara çok da özenmeyin. Böyle sabah güne şöyle başladım, yogayla başladım, nefesle başladım. Akşamları şöyle bir rutinim, sabah öğlen şöyle bir rutinim. Ya evet, tabii ki keşke herkesin hayatı bu şekilde olsa, sabah güne böyle güzel başlasak, nefesler alsak, yogalar yapsak, zamanımız olsa, akşam eve döndüğümüzde yapabileceğimiz aktivitelerimiz olsa. Bazı insanların gerçekten zamanı yok. Bazıları gerçekten bir şeyler için çok daha fazla mücadele ediyor. O yüzden sizler de böyle sosyal medyanın rehavetine çok da kapılmayın. Eğer hayatınız bir koşuşturmacı, bir mücadele içindeyse, siz anormal değilsiniz. Hayatın gerçeği böyle. Sosyal medya süslüdür. O yüzden onlara çok

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sabahları güne radyonuz enerjiyle başlıyorsanız, eğer böyle sabah yola çıktığınızda sabah denk geliyorsanız bu frekansa çok şanslısınız. Sizler de hediye kazanabilirsiniz. Hatta şu an bizi dinleyenler de eminim kazananlar arasındadır. Çünkü biz her kişiye her sabah böyle çok güzel hediyeler veriyoruz. Daha doğrusu böyle en güzel cevap verenlere, işte 5-6 kişiye genelde bir hediyemiz oluyor ve bu hediyeler gerçekten çok da güzel, yani öyle küçümsenecek kadar küçük hediyeler değil. Büyük hediyeler veriyoruz. Zaten hediyenin büyük küçüğü olmaz. Hediye hediyedir. Ve yapmanız gereken tek şey, biz sosyal medya hesaplarımızdan her sabah siz daha yola çıkmadan, hazırlanırken ya da yoldayken sosyal medya hesaplarımızın Instagram hikayeler bölümünden bir soru paylaşıyoruz. Ve cevaplamanız için de bir buton koyuyoruz. Aynı zamanda tabii ki sabah 8-9 arası da yayında soruyoruz sorumuzu. WhatsApp hattımıza da cevap verebiliyorsunuz tabii ki de. Ve sabahların efendisiyle birlikte verdiğiniz cevapları hem yorumluyoruz, hem gülüyoruz, hem konuşuyoruz burada birlikte. Ve tabii ki de en güzel cevaplara da her sabah hediyeler veriliyor. Detaylar sosyal medyamızda. Enerji Keyfi de şu an devam ediyor.

0: ve Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve yeni bir böyle saate doğru ilerlerken, yeni ayın da başlarındayken sizlerle ardı ardına Türkçe pop'un en iyilerini paylaşmaya devam ediyorum. Hafta sonu geldi çattı. Hafta sonu Ekim ayının ilk Pop 20 listesini de sizlerle buluşturuyor olacağız ve Pop 20'nin sonlarında da bir hediye bekliyor olacak sizleri. Bunları zaten konuşacağız gün içerisinde. Şimdi biraz Türkçe popla nabzı yükseltme zamanı.

0: enerji keyfi.
1: Kişi Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfinde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. 2 Ekim Cuma, bir hafta sonu daha geldi çattı. Yeni bir ayın ilk hafta sonunda neler neler yapacaksınız bilmiyorum ama birçok etkinlik gerçekleşiyor adamızda. Zaten ben de sık sık bahsediyorum hepsinden bu frekansta. Enerji keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi tanıdık gelecek mi acaba? Böyle birkaç içerikten bahsedeceğim. Yanan bir evde doğan çocuklar tüm dünyayı alevler içinde zanneder. Sevgiyi şartlara bağlı gören çocuklar olduğu gibi sevilmeye inanmaz. Sürekli bağırılan bir evde büyüyen çocuklar sevginin sesinin yüksek çıktığını sanır. Hiç dinlenmeyen çocuklar fikirlerinin değersiz olduğuna inanır. Kırık kalplerle büyüyenler sevginin hep can yakacağını düşünür. Hep fırtınaya maruz kalanlar sakinliği yaklaşan bir felaketin habercisi sanır. Çocukken güvenli bir liman bulamayanlar yetişkin olduklarında bile fırtınalara ev der maalesef. Bu şekilde büyüyen birçok çocuk var. Belki sizler de bu şekilde büyüyen çocuklardınız zamanında. Ya insanların gerçekten çok farklı travmaları oluyor. Anlayamazsınız, fark edemezsiniz maalesef ki. O yüzden kimse kimseyi yargılamasın. Kimin nasıl bir evden çıktığını hiçbir şekilde bilemezsiniz. Kimin nasıl bir dünya yaşadığını hiçbir zaman bilemezsiniz. Herkes birbirine anlayışlı olursa bütün problemler çözülür. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Beş. Enerji ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Modern müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yeni

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
1: sigorta. Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken yine bir hafta sonu daha yaklaştı. Hafta sonu çok güzel etkinlikler var. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta, yani yıldızlar geçidi diyebiliriz. Böyle Türkçe pop'un en iyi isimlerinden böyle sevdiğiniz türde partilere kadar birçok event sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de sizlerle. Radyonuz Enerji'de devam etmekte. Bu arada her sabah Sabahların Efendisi ile birlikte sabah 8-9 arası bu frekansa sizlere çok güzel hediyeler kazandırıyoruz. Yaptığımız tek şey Instagram hesabımızdan, hikayeler bölümümüzden bir soru paylaşıyoruz. Siz de bu soruya ister Instagram üzerinden ister WhatsApp hattımızdan cevap veriyorsunuz. En güzel cevaplara çok güzel hediyelerimiz oluyor. Tabii ki de hafta içi her gün sabah 8-9 arası burada deşifredeyiz. O yüzden sosyal medyadan takipte kalın ki soruyu önceden siz görün ve cevaplayabilin tabii ki de. Ve enerji keyfi devam ediyor. Bu arada çekilişlerimizle devam ediyor sosyal medyamızda zaten. Cyprus Express'le birlikte her hafta bir kişiye 1000 liralık hediye çeki kazandırıyoruz. Onun da detayları sosyal medyamızda. Yeni çekilişimiz yarın sizlerle buluşuyor olacak. Enerji keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 6565. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Combos Otomotive ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: gerisi kolay.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu geldi, çattı. Umarım güzel bir hafta sonu sizleri bekliyordur ve sizleri hafta sonuna doğru hazırladığım keyifli şarkılarla tabii ki de karşılamaya devam ediyorum. Şimdi Edis dinleyeceğiz. Edis demişken bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs'a Edis geliyor. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta tükenmek üzere. Yani bu konser kaçmaz. 4 Ekim Pazar günü Girne'de gerçekleşecek bu konser. Gerçekten varsa vaktiniz bence bu konser kaçmaz. Edis tabii ki de şimdi de radyonuz enerjide.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Mazda özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
3: Aveon Sigorta. Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
1: Söyle istediğin neydi benden? Beni yakıp

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bayık, always be with you.

0: Nokta.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Hit müzik burada. 93.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Nokta.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Mialis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Mialis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Fornasetlerin.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
2: Hit müzik burada.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.